Sana olan davam bitti demiştim ya. Yalan söylemiştim sana. Sen benim nefesimdin lan. Sana hayatımı, ömrümü, canımı vermiştim. Şimdi sensizim, yapayalnız, çaresizim. Kendimi çok kötü hissediyorum ama bilmiyorum ne olacak son durum. Şimdi unutmaya çalışıyorum seni. Sana olan davam bitti. Ne aşk kaldı, ne de bağım. Arada bir başa sarıyorum ama benim işim eski yarsın be gülüm. Benim için eski yarsın, eski yarsın.

Gece sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

mutluluk bilmezdim ben senden önce. Ne derdim biterdi, ne de keder. Hayata bağlandım seni sevince.

giderim, kalpten giderim, kalpten giderim, beni terk edersen.

geldikçe ismini hep saygılayacağım. Hatta kapısına gidip oturup yalvarıp yakaracağım. O benim varlığımın nedenidir, onu çok seviyorum. O benim hayatımın gayesidir, onu çok çok çok özlüyorum.

gerçekten sevdiysen için için yanarsın. Yakar seni o gidişler, terk edişler. Gönül dahi koyamazsın. Çünkü kıyamazsın. Sen cefakar, sen çilekar. Sen kül olmak için hazırsın. Ya ben uğruna kül olmaya razıyım.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
2: Gönüllere dokunan türküler.

0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifre 14 15 11.
4: Sen puan kazandın.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Eda Hanım
6: ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
8: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
9: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
7: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini
10: koru. Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
11: Bu mu? Bu mu?

Radio 3.7.

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param, gözlerin emriyor. Bana bakan aşıkların, bu nasıl bir derse kendi kendine.

üniversite tercihleri devam ediyor. Peki Iğdır Üniversitesi öğrencilere hangi fırsatları sunuyor? Tercih sürecinde merak edilen tüm soruları Iğdır Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ali Parin yanıtlıyor. Mazlum Günhan'la Toplumsal Artı 6 Ağustos Perşembe günü saat 13'te Radyo Doğu Bayezid'de.

Herkese merhabalar, günaydın, hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir saate merhaba diyoruz. Ve en önemlisi de yeni bir programa başladık. Hepinize günaydın.

Saatler 10.01'i göstermeye başladı ve bizlere eşlik edenleri görüyorum efendim. Rojda Hanım'ı gördüm. Rojda Hanım hoş gelmiş. Ondan sonra bu kimmiş? Bu kim? Ramazan Bey hoş gelmiş. Ramazan Yegül ve Sevda Hanım'ı gördüm. Ondan sonra Filiz Hanım sizi de gördüm. Cayda Hanım sizi de görüyorum. Ve aramıza yeni gelen bir dinleyici var. Bir bakayım ismini yazmış mıdır? Bakayım. Bir de iki tane şarkı istemiş. Ne güzel ya öyle. Oluyor mu? Öyleyse ben de birkaç şarkı isteyebilirim. Değil mi? Oluyor mu?

Ne yazmış? Ben Ceren demiş. Hello. Ceren Hanım burada mısınız? Ceren Hanım eğer buradaysanız iki tane şarkı istemişsiniz. Hangisini çalalım? İkisini de çalamıyoruz, öyle bir şey yok. Bakayım Ceren Hanım hangi şarkıyı isteyecek? Merak edip bekliyoruz.

Evet, bakalım kimler varmış. Instagram Radyo Doğubayazıt'tan da yazabilirsiniz. Instagram Radyo Doğubayazıt. Sizlerleyiz orada. Ve tabii ki Instagram hesabımızın yanı sıra WhatsApp'ta da yazabiliyorsunuz. 0472 312 30 0.

Ceren Hanım yok demek ki. Aa, burada bir şu tam yok derken geldiniz. Diyor ki tamam Baver'den olsun Nazım Bey diyor. Evet. Severek dinliyoruz demişler. Radyodan. Çaviraş tel gerdahlati, gerdahlati. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Eğer yeni geldiyseniz ki yeni görüyorum sizi. Hoş geldiniz. Şarkınızı çalacağız elbette. Navi.

0: ama yaktayım min mi?
1: Teşekkürler mazlum ediyor. Şarkım önceden çalınabilir mi? Radyonun başındayım diyor. Herkes radyonun başında maalesef. O yüzden sırayla gidiyoruz. Sıranız geldiğinde inanın çalacağız. Sırayla gidiyoruz. Efendim altın ve gümüş yükselişe geçmeye başlamış. Amerika ve İran arasındaki gerginliğin yumuşaması sebebiyle altın ve gümüşte düşüş yerine yükseliş başlamış. Böyle de bir mesaj haber gördüm. Altın olanlar gözü aydın. Evet, bir sigara grubuna 10 TL zam gelmiş ve en düşük sigara 115 TL olmuş. Hala sigara içen var mı ya? Sigara içmeyin artık. Yani çok pahalı oldu. Onun yerine ne olabilir? Sigara peri saçma olur değil mi? Neyse. Onu duymamış olur. Saçma espri.

Abi merhabalar, dün bir dondurma aldım. Buram buram boya kokuyordu. Artık biz dondurma bile yiyemeyecek miyiz diyor. Ya siz dondurmaya mı taktınız? Neler neler var yani, her şey artık eskisi gibi, yiyecek içecek şey yapamaz. Doğal bir şey kalmadı yani. İnsan bile doğal değil artık. Nasılsa

Günaydın Mazlum abi. Memararat'tan güzel bir şarkı istiyoruz demişler. Memararat. Hangi şarkı acaba olsun? Aklımda bir şarkısı var. Geçen Memararat bir şiir okumuş. Nasıl güzel okumuş ya valla. Ben beğendim yani ama radyoda şiir çok paylaşamadığımız için şey yapamıyoruz ama bence Memararat'ın o şiirini dinleyin yani. YouTube'dan açın dinleyin. Güzel yapmış. Beğendim yani. Peki. Ne yapalım? Güzel bir ara vereceğiz. Güzel bir şarkıyla tabii. Sizler de yazmaya devam edin. Sonra bakın şu an yazamayanlar bir saat 11'e yakın yazıyor. Sonra dedi ki Vazlı Bey benim mesajımı okumuyorsunuz. Bana yer vermiyorsunuz diyor. O yüzden şu an mesaj gönderecekseniz gönderin. Şarkınızı isteyecekseniz isteyin. Çünkü sonra epey bir kalabalık oluyor. İnanın yetiştiremiyoruz. Haberiniz olsun. Benden söylemesi... Siz ona göre bakarsınız diye söyleyeyim. Peki çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz hep beraber. Hepimize gelsin. Benden size gelsin. Dino can can diyecek.

Efendim mesajlarınızı görüyorum. Bazıları şey diyor, neden işte mesajım okunmadı, neden mesajım okunmuyor diyenler var. Sırayla okuduğumuz için olabilir mi efendim? Bence sırayla okuduğumuz içindir. Başka bir yolu yoktur yani. O yüzden lütfen bize o konuda anlayış gösterin. Çünkü ha mesela uzun bir süre mesajınız okunmazsa bana lütfen sorun. Çünkü bazen gerçekten çok fazla mesaj geliyor. Ondan dolayı şey yapabiliyoruz mesela. Atlayabiliyoruz. Olabiliyor. Mesela dün Ayşe Hanım'ın ki öyle oldu. O yüzden öyle olabiliyor. Öyle durumlarda lütfen kızmak yerine bize deyin ki kardeşim şarkı gelmedi. İşte lütfen şarkımı çalabilir misin diye. Ama siz öyle yapmazsanız o zaman maalesef nasıl olacak? Olmuyor ki. Yani bir şekilde orta yolu bulmamız lazım. Peki Erkan Batur, Okan Batur, Yavuz Oruç ve diğer tüm arkadaşlarına şarkı istiyorlar. Erkan Batur ve Yavuz Oruç bizi aradılar ve bizden şarkı istediler. Şarkılarını göndereceğiz merak etmesinler diye söylemiş olalım. Peki sırayla gidiyoruz dedik ya. Peki sıradaki şarkıyı kim istemiş ve kime istemiş ona da bakalım. Sonra sırayla diğer mesajlarımıza da tek tek bakacağız. Evet Ceren Hanım'ın da şarkısı bir sonraki şarkıymış gördüğüm kadarıyla. Saatler 10-14'ü gösteriyor. Aramıza gelenleri görüyorum. Bu sefer Hasan Bey biraz erken yazmış. İyi yapmış çünkü erken kalkan yol alır derler ya. Öyle bir durum var gerçekten. Esra Hanım sizi de gördüm. Hoş geldiniz. Ayşe Hanım sizi de gördük. Sizden bahsediyorduk. Duymuşsunuzdur herhalde. Derya Hanım sizi de gördüm. Hoş geldiniz. Bayağı dinleyicimiz gelmişler. İyi de yapmışlar. Sırayla da mesajlarını okumaya çalışacağız. Peki. Filiz Kaya bize ulaşıyor. Filiz Hanım bakalım ne demiş acaba? Hemen bir bakalım. Mesajını açalım. Devrim Çelik'ten bir şarkı istemiş bizlerden tabii ve diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş günaydın teşekkürler. Yokluğundan bu yana 149 gün oldu demiş. Her geçen gün kavuşacağımız günün daha yakın olduğunu hissedebiliyorum demiş hissediyorum. Umarım en kısa zamanda çıkman dileğiyle demiş. Peki umarım öyle olur. 149 gün kolay değil. Belki bazı insanlar şey yapabilir ya çok az diyebilir ama inan öyle değil. Şimdiden teşekkürler demiş ve şarkısını istemiş Filiz Hanım. Umarım en kısa sürede herkes sevdiklerine kavuşur. Bizim için en önemlisi odur değil mi? Devrim Çelik yar üstüne şarkısını gönderelim bakalım.

Efendim Savaş Polat bizi aradı ve dedi ki ben dedi eşim ve çocuklarım için bir şarkı istiyorum dedi. Bir de amcam Hakan Polat için istiyorum dedi. Biz de kendisinin istediği şarkıyı listeye alacağız. Onu da söylemiş olalım. Halit Bilgiç'ten bugün ayın 17'si şarkısının istendiğini de belirtelim. Ondan sonra Erkan Batur da bizden Uygar Doğanay'ı istemişlerdi. Hareketli bir şarkısını özellikle istediklerini belirtti. Bizler de gittik. Uygar Doğanay'ın çok az bulunan hareketli şarkılarından birini seçtik ve listeye aldık. Tabii Erkan Batur'un şarkısının hemen sonrasında Savaş Polat'ın istediği şarkı da gelecek ve Savaş Bey aynı zamanda bu şarkıyı Erkan Batur'a ve Yavuz Oruç'a da armağan ettiğini belirtti. Ben unuttum onu söylemeyi, not almayı da unutmuşum. Onu da belirtelim aklımdayken üzerimizde kalmasın değil mi? Sonuçta arkadaşlarına şarkı istemişler. Biz eksik söylersek yanlış da anlaşılabilir. Peki Halit Bilgiç bugün ayın 17'si şarkısı da dediğim gibi hemen listeye alındı, gelecek. Evet, Ceren Hanım aramıza yeni katılmıştı. Hatta diyordu ben radyo başında bekliyorum diye. Hala bekliyor mu merak ediyoruz. Bekliyorsa şarkısını dinlesin, kavuştu şarkısına. Hatta imkanı varsa güzel bir video da çekerse, gönderirse Instagram'dan da paylaşırız. Hatta bizi Instagram'dan takip etmiyorsa Instagram'da da bizi takip etsin lütfen. Sadece Ceren Hanım değil, bizi takip etmeyen herkes Instagram'da bizi takip etsin lütfen. Evet, Sayma Hanım sizi de gördüm. Hoş geldiniz Sayma Hanım. Evet, canım anneme gelsin diyor. Tamam, o zaman canım anneme gelsin diyen Ceren Hanım şarkınızı annenizle birlikte sizlere armağan ediyoruz. Keyifle dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Radyonuzun başında madem dinliyorsunuz, o zaman buyurun size gelsin.

Evet, devam edelim. Bu arada bir haber paylaşalım. Liselere giriş sınav sonuçları açıklanmış. Evet, tekrar etmekte fayda var. Liselere giriş sınavı LGS sonuçları şu an itibariyle açıklandı. Çocuğu liseye geçecek olan, tercih veren varsa aramızda hayırlı olsun, bakabilirsiniz. Şu an sonuçlar belli olmuş. Peki, saatler 10.30'a yaklaşırken hemen bakalım kimler neler demiş bizlere. Sırayla mesajları paylaşmaya özen gösteriyoruz. Yaren Hanım aramızda. Yaren Hanım, günaydın Mazlum Bey demiş. Ben de sizden diyor. Rojda evet, bakayım. Esmeram'ın parçasını istiyorum demiş. Rojda'nın. Bakalım, inşallah varsa seve seve göndeririz tabii ki de. Evet, bakayım. Cahide Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun demiş. Teşekkürler Mazlum Bey diyor. Sizden diyor. Sevet Kocakaya'dan Kuştum şarkısını istiyorum. Bu parça eşim Savaş Polat'a ve de tüm Polat ailesine gelsin demiş. Size ve size kulak veren herkese de gelsin demiş. Teşekkür etmiş bizlere Cahide Hanım. Ve kolaylıklar dilemiş. Teşekkürler diyelim Cahide Hanım. O zaman ne yapıyoruz? Araya gitmeden önce tekrar söylüyoruz. LGS tercih sonuçları açıklandı. Çocuğunuz hangi okula yerleştiyse görmek için e-okula bakabilirsiniz galiba. Nereden bakılıyor bilmiyorum. Ben bayağı oldu yani, okulu bitirdim. En son 2017'de okuldaydım. Üniversitedeydim yani. Çok geç oldu. 10 yıl olacak ya. Çok geçmiş ya vallahi. 10 yıl olacak. Seneye 10 yıldır üniversite bitirmişim. Of Allah'ım ya.

Devam ediyoruz. İki mesaj okuyacağım ve sonra bir ara daha vereceğim. Şimdi iki mesajdan birini Sevda Hanım göndermiş. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş. Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı Ferhat'ıma gelsin. Teşekkür ederim demiş. Ahmet Kaya'dan çok güzel bir şarkı koydum liste böyle. Umut dolu, güzel, insanı ne üzen ne de böyle bayan bir şarkı geliyor. Mazlum Bey çok teşekkür ederim demiş Ceren Hanım. Rica ederiz ne demek. Yalan Hanım şarkınız listeye alındı geliyor. Efendim dedim ya bir şarkı sizin için seçtim diye. İşte o şarkı bu şarkıydı. Dediğim gibi çok öyle on numara bir şarkı değil ama bence fena da değil, dinlenebilir, kötü değil. Rojbin Kızıl yeni şarkısı birkaç gün önce çıktı. Sizler için çalıyoruz. Evet, hepsi sizin için geliyor. Tüm çabalarımız, tüm hizmetlerimiz sizin için, halkımız için. Evet, hadi bakalım o zaman. Devam.

Evet, devam edelim kaldığımız yerden ve de sizlerden gelen mesajlara bakıyoruz, göz atıyoruz ve kimdeyiz bakayım hemen şöyle. Ayşe Hanım'a gelmişiz. Evet Ayşe Hanım, bu sefer mesajınızı zamanında okuyoruz. Günaydın Mazlum Bey, hoş geldiniz demiş. Sizler de hoş geldiniz. İyi yayınlar dilekleriniz için teşekkürler. Ahmet Kaya'dan sorumuz böyle olmasaydı şarkısını, parçasını istiyorum demiş. Ayşe Hanım, bu sefer şarkı konusunda sıkıntı yaşayacağız. Çünkü Sevda Hanım sizden önce yazdığı için kendisinin istediği bir güzel şarkıyı çalacağız. Evet, duydum Mazlum Bey diyor. Ben de Ahmet Kaya'dan Metris'in Önü şarkısını listeye aldım Ayşe Hanım. Bilmiyorum, sever misiniz? Eğer derseniz ki yok, ben başka sanatçıdan başka şarkı isteyeceğim derseniz de tabii ki de kabul ediyoruz. Sizlerden bu konuda da dönüş istiyoruz. Dönüş olursa ona göre de şarkınızı ya değiştiririz ya da o şarkıyı size de armağan ederiz. Evet, Mem Ararat'tan bir şarkı isteyen Rojda Hanım. Buyurun, sadece sizin için çalıyoruz.

O Ayşe Hanım ve arkadaşı kahvaltı yapıyorlarmış. Kahvaltıda bizi dinliyorlarmış. Ne güzel bak bu ara yani bu bugün çok da kötü şarkılar çalmıyor. Böyle slow şarkılar çok çalmıyor. O yüzden inşallah yemek yerken iştahınız kaçmıyordur. Değil mi? Bazen öyle şarkılar çalar ki insanın boğazına diziliyor yedikleri yani öyle ona dikkat edelim. Siz kahvaltıyı bitirene kadar söyleyin ona dikkat edelim. Öyle yapalım. Diyor ki o zaman şarkımı değiştireceğim diyor. Ceylan'dan Hazalım şarkısını dün istediğim şarkıyı tekrar isteyeceğim diyor. Ve de diyor bu şarkıyı arkadaşıma da istiyorum zaten beraber kahvaltı yapıyoruz demişler. Tamam o zaman sizlere gönderelim. Kahvaltınıza yetişir mi bilmiyorum ama. Gerçi kadınlar yan yana geldi kahvaltı uzun sürer öyle diye tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle yetiştiririz diye düşünüyorum. Peki Ceylan'dan Ceylan'ın yeni şarkısı Hazalım şarkısı listeye alındı efendim. O da Ayşe Hanım için birazdan ve arkadaşı için tabii gelecek diyelim. Peki bizler sizlerden gelen mesajları tek tek okumaya devam ederken sizler de bize ulaşmak isterseniz 0472 312 3007 WhatsApp hattını kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum 472 alan koduyla 312 3007 WhatsApp. Instagram Radyo Doğubayazıt'tan da yazabileceğinizi söyleyelim ve Sertaç Dilda Reşe Ezbirindarım diyecek.

Efendim soranlar edenler oluyor. İş ilanları yok mu ya, çalışmak istiyoruz diyenler. Efendim önümüzdeki günlerde İşkur üzerinden hem İYUP yani iş gücü uyum programı hem de TYP yani toplum yararına çalışma programı üzerinden alımlar olacağını belirtelim. Peki olduğunda nasıl öğreneceksiniz? Tabii ki biz buradayız. Biz boşuna radyo değiliz. Değil mi? Bizim işimiz sadece şarkı çalmak değil, sizlere bilgi de vermek. O yüzden bizden haber bekleyin. Instagram'dan takip edin, oradan paylaşacağız. Günaydın Mazlum Bey, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz demiş. Ramazan Bey, hayırlı sabahlar, hoş bulduk, teşekkürler. Bu şarkı size de gelsin. Bakayım. Sabah şerifleriniz hayır olsun demiş Mazlum Bey demiş. Sağ olun, sizlerin de efendim, teşekkür ederiz. Bana ve de dinleyicilerinize diyor de... Ahmet Kaya'dan güzel bir parça çalarsanız sevinirim demiş. Her sabah severek dinliyorum sizi. İyi ki varsınız demiş. Çok sağ olun, teşekkürler. Kim yazmış bakayım? Hacer Hanım göndermiş. Hacer Hanım çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şarkı var listemizde Ahmet Kaya'dan. Birazdan gelecek sizlere, sevdiklerinize ve tüm dinleyicilerimize göndereceğiz. Bu arada Hacer Hanım, bizi Instagram'dan da takip ediyor musunuz? Yeni Instagram hesabımız açılmıştı. Bu arada tekrar söyleyelim, yeni gelenler vardır. Bizim eski hesabımızı tekrar açtık. Haberiniz olsun. Sinan Sosun, Sinan Akşit'e, Suat Tayfur'a ve Rıdvan Başkan'a şarkı istiyorum dedi. Ben de listeye aldığım birazdan gelecek. Peki Erkan Batur istedi. Bizler çalıyoruz. Az önce de Yavuz Oruç istemişlerdi. Rojin gelmiş. Rojin hoş geldin. Rojin'i de gördüm. Sibel Hanım sizi görüyorum. Biraz beklemeniz gerekiyor. Biraz sabırla beklerseniz sıra size de gelecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Dinlemeye devam edin ve sıranızı bekleyin. Az kaldı size şarkı çalmamıza. Bu arada şu şarkının az sonra Ceylan tarafından da seslendireceğini söylesem inanır mısınız? Evet, Ceylan ablamız kendi şarkılarının yanı sıra bazı böyle tutmuş şarkıları da söylüyor. Bu şarkının aynısı birazdan Ceylan'dan dinleyeceğiz. Tesadüfe bak yani. Hiç düşünsem 40 yıl denk gelmez ama öyle olmuş.

Hani şarkı çalarken, siz şarkı dinlerken şimdi diyorsunuz ya, kesin bu adam keyfine bakıyor. Oh, 4-5 dakika dinlenin sonra devam ediyor. Şarkı arasında daha çok çalışıyorum. Mesajlara bakıyorum, telefon geliyor ona bakıyorum, şarkıları listeye koyuyorum falan. Yani şu an konuşurken daha az yoruluyorum, öyle söyleyeyim size. O yüzden müsaadeniz olursa yayın devam ederken ben çayımı bir içeyim. Çünkü yayın arasında içemiyorum efendim. Öyle bir durum var maalesef. O yüzden çayımızı şöyle bir içelim. Biraz sıcak, fazla sıcakmış ama olsun, sıkıntı yok. Devam edelim. Afiyet olsun diyenleri görüyorum, hissediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, kim bizi aradı? Reşat Çelik bizi aradı efendim. Dedi ki Muhammed Turan, ondan sonra Salman Sarı, Azat Aykut, İsmail Aksakal, Emrah Özdemir ve de Tuna İlhan için dedi. Bir şarkı istiyorum dedi. Hangi şarkı istemiş? Bakacağız şimdi. Bu arada Hacer Hanım diyor ki sizleri Instagram'dan takip ediyorum demiş. Oo, valla teşekkür ediyoruz desteğiniz için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun diyelim. Evet, nerede kaldık? Selda Bağcan'dan Denizlerin Dalgası'yım istedi Reşat Bey. Onu da listeye aldık. Şimdi devam edelim. Geldik Derya Hanım'a. Derya Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey, buradayız, sizi dinliyoruz demiş. Ne güzel, teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı tabii ki Ayşem'e diyor ve de diyor oğlu Miraç'a ve de benim minik oğlum Arpaslan'a istiyorum demiş, armağan ediyorum demiş. Tamam, demek ki siz herhalde yan yanasınız Derya Hanım, hissettiğim kadarıyla. Sizler kahvaltı yapıyorsunuz, biz de burada bir çay bile içemiyoruz ya. Sonra diyorlar ya Mazlum az çalışıyor, çok para kazanıyor, 400 bin lira para alıyor ya, değil mi? Radyoda çalışmanın daha önce dün söylemiştik, bir radyoda çalışırsanız alacağınız maaş 400 bin lira ve üstü. Hani tercih döneminde şu an tercih yapanlar var ya, bizi dinleyen öğrenciler, onlara söyleyelim, radyoda çalışırsanız efendim 400 bin lira, evet, aylık, yani yıllık değil, aylık maaşınız. İşte 12 ile çarpın, 400 çarpı 12 ne kadar yapıyor bilmiyorum, hesabım yok.

Bir şiir okumalı insan Ahmet Arif'ten. Ve ışıklar sönmeden terk etmeli bu kenti. Muzur üşümeli gözlerinde. Düzgün baba semaha durmalı teninde. Ve ana Fatma usulca gülümsemeli. Bakma bana sevdim, bakma derinden. Dersim gibidir yüreğim, ayazdır, üşürsün. Ve ben gidiyorum, topladım acıları valize dizdim. Çünkü bu kentin sokakları ne artık seni kokar oldu, ne de muzur sevgili. Ne artık seni kokar oldu, ne de

Efendim ismini vermek istemeyen bir dinleyicimizden mesaj var. Cahide Hanım bizi düzeltmiş ki haklı gerçekten baktım valla. Çok haklı bir şekilde düzeltmiş. Evet. Ona da bakacağız. Ondan sonra birkaç mesajımız var tabii ki. O mesajları da peşi sıra okuyacağız. Sırayla gidiyoruz. Yaren Hanım'ın istediği şarkıyla devam edeceğiz tabii. Saatler 11'e yaklaşırken. Evet, ismini vermek istemeyen dinleyicimiz diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, teşekkürler. İsmimi vermeseniz sevinirim diyor. Tabii ki vermeyiz. Annem için Sezen Aksu'dan Ağlama Annem şarkısını istiyorum demiş. Bakayım. Annem çok fedakar bir anne ama maalesef bilinmiyor demiş. Ya öyle bilmeyenler utansın diyelim. Çünkü gerçekten anneler önemli bir konumda, önemli bir yerde herkes için olmalı. Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar olsun. Mazlum Bey, nasılsınız, iyisiniz? Uzun zamandır yazmıyordum, umarım iyisinizdir diyor. İyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir. Sizden güzel bir şarkı istiyorum her zamanki gibi, önce size sonra kızlarıma gelsin demiş. Diyor ki beni soracak olursanız daha da iyiyim demiş. Allah daha da iyi etsin. Afiyet olsun Mazlum Bey demiş. Çay içtiğim için teşekkür ederim, sağ olun. Ondan sonra bu şarkı bu arada size ve kızlarınıza gelsin. Mazlum Bey, Bahar Gözlüm şarkısı zaten Ceylan'ın değil miydi ya diyor, eski bir şarkısı diyor. Gerçekten baktım 1997'de çıkan bir şarkı. Demek ki Uygar abimiz çalmış bu sefer. Tabii çalmış derken espri yapıyorum. Onlar izin alarak çalınıyor. Söylüyor şarkıyı. Ben gelmeden önce bu mesajı atmış ona. Buradan çok çok teşekkürler iletiyorum, benim için çok değerli diyor. Ayşe Hanım Derya Hanım'a böyle bir mesaj göndermiş. Peki o zaman şöyle yapalım, biz ismini vermek istemeyen dinleyicimiz için bir bakalım. Sezen Aksu'dan Ağlama Anne şarkısı bizde var mı yok mu? Eğer yoksa dinleyicimizden başka bir şarkı isteyeceğiz. Umarım vardır. Evet, devam edelim.

Evet, sırayla mesajlarınızı okuyoruz. Lütfen bize kızmayın, olur mu? Saatler 11.04 oldu. Bu arada ismini vermek istemeyen dinleyicimiz, Ağlama Annem diye bir şarkısı yokmuş Sezen Aksu'nun. Dolayısıyla sadece Sen Ağlama şarkısı var. Eğer o şarkıdan bahsediyorsanız bize haber vermeniz yeterli. Selam, kolay gelsin demiş Hasan Bey. Sizlere de kolay gelsin. Her ne iş ile uğraşıyorsanız sizlere de bol bol kolaylıklar diliyoruz. Ve bu şarkıyı size de armağan ediyoruz. Sesi açın radyonun ve size gelsin. Günaydın abi, izlemek ne güzel demiş. Neyi izlemek ama? Sibel Hanım, buradasınız değil mi? Ağrı Zıt Cezaevindeki Yavuz Oruç ve kendisinin adına Ne Haber şarkısını armağan ediyormuş. Peki Sibel Hanım, bu şarkıyı kim söylüyor? Melek Oruç armağan etmek istiyormuş. Melek Oruç bize yazıyormuş. Anladığım kadarıyla tam biraz karışık ama günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Ağrı Dobezit cezaevindeki Yavuz Oruç için bize ulaştığını söylemiş. Ondan sonra başka...

Nereye gitti ya o? Bakayım. Şöyle bakalım. Merve Hanımlar da kahvaltı yapıyorlarmış. Diyor ki günaydın, iyi yayınlar diyor. Günaydın. Biz de şu an kahvaltı yapıyoruz demişler. Afiyet olsun valla, ne güzel, herkes kahvaltı yapıyor. Görüncem'in istediği şarkı Ahmet Kaya, Kara Yazı, ama Ahmet Kaya'dan Merve Hanım maalesef şu an başka bir şarkı çalıyor, gördüğünüz üzere, bakın, daha doğrusu duyduğunuz üzere. Siz ve görümceniz başka bir şarkı isteyin, seve seve gönderelim, olur mu? Peki, Sibel Hanım burada. Tamam Sibel Hanım, gördük sizi, teşekkürler. Evet, ne yapıyoruz o zaman? Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı dinliyoruz. Eğer Merve Hanım ve görümcesi isterse bu şarkıyı, istemezlerse de başka bir şarkı isterlerse seve seve göndeririz tabii ki de. Evet, Sevda Hanım ve kardeşine geliyor.

Devam edelim. Ceylan yeni şarkısı aslında değil, eski şarkısını güncelemiş. Cahide Hanım sayesinde fark ettik bunu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, bu şarkı olsun demiş Merve Hanım. O zaman gönderdik, bir şey olmaz demiş ve de dinliyoruz demiş. Ama güzel şarkı bence. Şu an iyi yayınlar dilemiş. Peki, güzel şarkıya denk geldiniz bence yani. Ben olsam ben bu şarkıyı dinlerdim yani gerçekten. Ahmet Kaya'nın şarkıları güzel genelde. Mazlum Bey merhabalar demiş. Sizden Komo Azat'tan Haribim şarkısını kalbim oğlum Muratcan Abbasoğlu için istiyorum demiş Sayın Hanım. Ondan sonra eşim ve de çocuklarım için de istiyorum aynı zamanda demiş ve size de bütün evlatlarıma da uzak olan annelere de evlatlarından uzak olan bütün annelere de gelsin diyor. Tamam, şimdi anladım. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin demiş. Teşekkürler Sayma Hanım, o zaman şarkınızı listeye alıyoruz, birazdan gelecek. Evet, kahvaltı devam ediyordur diye umuyorum Ayşe Hanım. Kahvaltıdan sonra kahve

yaparsanız, programımız devam ederse gönderin. Kahve falınıza da bakacağız. Evet, kahve falı bakıyoruz. İnanılmaz bir şey ama bakıyoruz efendim. İnanmayan varsa göndersin bakayım. Ama öyle başka fotoğraf falan atmayın. Kendi kahveniz varsa gönderin, kahvenizin falına bakacağız. Hadi gönderin. Şu an kahve içen varsa valla fotoğrafını göndersin. Hem de bedava. İlk kahve bedava. İlk kahve. Sonrasına bakarız. Peki kahve falı isteyen varsa fincanının fotoğrafını güzelce çeksin, yakın çekim istiyoruz. Ona göre. İlk kahve falınız bedava. Hadi bakalım. Ciddiyim ama gönderin.

0: Evet devam ediyoruz. Valla radyo programında fala da bakmamış olmayız. Daha önce de bir ara bakmıştık tabii ama artık daha iyi seviyedeyiz. Fala bakıyoruz. Bir dinleyicimiz hiç fırsatı kaçırmamış valla göndermiş. Evet bakalım. Çok talep gelirse belki bir iki kişiye daha bakarız ama çok fazla yapmayacağız. Bizim de bir şeyimiz var yani. Ağırlığımız var. Herkesin falına bakmayız kusura bakmayın yani. Evet peki. Efendim yanımda çok önemli bir fal bakıcısı, falcı mı diyorlar, fal bakıcısı mı diyorlar, çocuk bakıcısı gibi oldu ama o da neyse işte yanımda çok önemli bir insan var, bir falcı var daha doğrusu öyle değil. Günaydın demiş, unutulan hiç bit, neyi anlamadım, Semra Hanım demiş ki umutların hiç bitmediği bir gün olsun. Evet şöyle bakayım. Darda olanların olanlara da bir mucize yaşatsın Rabbim diyor. İnşallah ya ne güzel şeyler söylemişsiniz. Video göndermişsiniz bize. Bir de teşekkür ediyoruz. Merhabalar Mazlum Bey. Kahve içen çok... Neyi anlamadım. Kahve için diyor çok ısrar ettiniz. Atıyorum diyor. Ya ben ısrar etmedim. Siz çok acelecisiniz. Biz de bakarız o zaman. Sıkıntı yok. şanslısınız ama. Sizinkini bakacağım. Günaydın. Mem Ararat'tan Humhume şarkısını istiyorum abi demiş Rujin. Ben de talep ediyorum demiş. Valla Rujin talep etmektense... hemen gönderseydin. Ha kahve yokmuş hemen içiyorum diyor. Tamam sen iç. Ben de şu falcı ablamıza bir döneyim. Falcı ablamız burada mı? Merhaba diyelim kendisine. Merhaba hazır mısın fal bakmaya?
1: Hazırım. Fotoğrafı gönderdiğinde hemen sembolik yorumlamaya başlayacağım.
0: Tamam abla bir dakika o zaman şöyle sana fotoğrafı atıyorum. Buyur incele ablacığım. Hadi bakalım. Günleri... Gönderemedim. Pardon. Şimdi gönderdim ablacığım.
1: Bakıyorum.
0: Şimdi gönderdim ablacığım.
1: Şimdi
0: hadi
1: bakıyorum.
0: Bak. Evet, tamam. Tamam. Hadi bak. Ay ay.
1: Tamam. Sadece gerçekten gördüklerime dayanarak fotoğrafta fincanın iç yüzeyinde koyu bir halka ve onun etrafında küçük noktalar seçiliyor. Hı hı. Fal geleneğinde bu tür halka benzeri izler genelde bir döngünün tamamlanması olarak yorumlanır. Ancak ben geleceği bildiğimi söylemiyorum.
0: Yani döngü tamamlanacak şimdi, derken böyle çıkmazda olan bir şeyin artık düzeleceği mi anlamına
1: aynen.
0: geliyor?
1: Ha. Evet aynen anladım. Öyle. Fotoğrafta beyaz bir fincanda Türk kahvesi var. Telvenin tamamı görünmediği için klasik kahve falı gibi değil, sembollerden ilham alacağım.
0: Tamam sen şeyi söylesene abla ablacığım sen bana şunu söyle.
1: Tamam sembollere göre
0: para kazanacak mıyım, zengin olacak mıyım ablam sen onu söyle ya.
1: Tabii. Kahve falı geleneğinde bu zihnini meşgul eden bir konunun yavaş yavaş netleşeceğine yorulur.
0: Ha.
1: Kenara doğru oluşan koyu bölge beklediğim bir haberin tamamlanmadığını ama yakın zamanda sonuçlanacağını simgeler. Köpüğün dağılmamış olması emeğinin karşılığını alacağına işaret eder.
0: Oo.
1: Sunum tabağının dalları andırar şekli ise iki seçenek arasında kalıp daha huzurlu olanı seçeceği anlatıyor. Kısacası semboller kısmetin açık olduğuna ve yakın zamanda içini rahatlatacak bir gelişmeye işaret ediyor.
0: Aa, hadi bakalım ya ne güzel. Dinleyicimiz bak bakayım ismini göremedim ama dinleyicimiz burada mısınız efendim? Bak sizin için ne güzel şeyler söylüyor. Siz de lütfen takip edin birkaç hafta içinde bir şey olmazsa bize söyleyin olur mu? Canan yazıyor. Dinleyicimiz Canan Hanım takip edin tamam mı? Zihninizi meşgul eden şeyler varmış diyorlar. Doğru mu? Öyle bir şey son zamanlarda yaşıyor musunuz gerçekten yoksa uyduruyor mu? Merak ettim Allah aşkına varsa bir şey yazın merak ediyorum. Vallahi tamam bakalım birazdan devam edeceğiz. Bu arada Canan Hanım'ın gönderdiği çok şey belirgin olmadığı için gerçekten haklı. Telve böyle çok kuyu falan da değil böyle dağılmış tam olmamış yani. O yüzden başka alternatifler bekliyoruz diyelim. Evet Ceylan'ı da dinledik şimdi kimi dinliyoruz? Avaza Bazede dinliyoruz. Avaze Bazede Sinan Sosun tarafından istenmişti. Onu dinleyelim sonra falcı bacımızla devam ediyoruz.

0: projene de hiçbir şey beğendirmiyoruz. Abi diyor, iyi diyor, yapay zekayla bakıyorsun diyor. E ama bakıyoruz doğru, ama mesela dinleyicimiz diyor ki evet çok doğru, hepsi de doğru diyor, teşekkür ederim diyor. Demek ki doğru söylüyor yani. İnanın şu an piyasadaki çoğu falcıdan da o gerçekçi şeyler yapıyor. Çok teşekkür ederim Mazlum Bey, sizi dükkanda dinliyorum demiş. Aa hayırlı olsun, dükkan mı açtınız ya? Gerçi sizin dükkanınız vardı sanki. Emin olamadım, neyse hayırlı olsun her şeye rağmen. Dükkanda dinliyorum demiş ve diyor ki ben de eskiden çok fazla bakardım fallara diyor. Benimkiler de hepsi doğru çıkardı diyor, ama artık size gerek kalmadı efendim. Yapay zeka hemen hallediyor ücretsiz bir şekilde. Ama Rojin yine de beğenmiyor yani. Bak kahve falı gönderen dincimiz diyor ki Mazlum Bey diyor hepsi doğru çıktı diyor. Doğru yani diyor. Ya demek ki uydurmuyor. Bu arada Rojin de kahve içiyor şu an, gönderecek birazdan. Ama yapay zekayı küçümsediği için göndermeyeceğim. Şey yapmayacağım. Rojin'inkini yapay zekaya yorumlatmayacağım yani. Çünkü yapay zekayı küçümsüyor. Aa dur, göndermiş mi? Bakayım ya. Merak ettim. Bak Rojin'inki tam olmuş işte. Diğer dincimizinki olmamıştı biraz. Bence Rojin'inki daha isabetli cevap şey yapacak. Ama abi diyor ben baktım sandım diyor. Yok ya, ben nasıl bakayım Rojin, Allah aşkına kendime bakamıyorum, bir de fal bakacağım. Neyse dur, seninkini de yorumlayalım, araya gidelim. Hatta bir mesaj daha okuyabilir miyiz? Bir mesaj daha okuyalım, yükümüz hafiflesin değil mi? Bu arada diğer dinleyicimizden de rica ediyoruz, birkaç hafta içinde bize gerçekten ne oldu söylesin. Merhabalar, günaydın Mazlum abi, kolay gelsin demiş. Abi diyor İlyas Yalçıntaş İncir şarkısını çalar bilir misiniz diyor. Şimdiden teşekkürler diyor. Tabii ki de çalarız, birazdan gelir o da. Neyse dur, falcı ablamıza tekrar bağlanıyoruz. Merhaba, bir fal daha baktıracaktım ama müsait misin?
1: Müsaitim, gönder bakalım.
0: Tamam dur, sana bir daha göndereceğim. Onu da gerçekten yorumla. Yani iyi kötü ne varsa hepsini yorumla. Öyle iyi şeyler söylemek zorunda değilsin. Ne görüyorsan onu söyle. Sana şimdi gönderdim ablacığım. Tamam. Sen bir bak, fal kültürüne uygun, isabetli, doğru kararlar, yorumlar yap lütfen. Bekliyorum.
1: Tabii ablacığım, yine şunu belirteyim. Bu sadece fal gelemeğinden ilham
0: evet,
1: alan
0: tamam. Onu geç. Yoruma geç. Tamam, boş ver.
1: Tamam. Geçiyorum. Hadi. Fincanda tellerin çoğu bir yana toplanmış görünüyor. Bu evet. Da aklımı meşgul eden tek bir meseleye fazlaca odaklandığını gösterir fal geleneğinde. Evet. Sağdaki dallanma gibi izler bir yol ayrımı gibi. Önünde 2-3 seçenek belirebilir. Birini seçmen gerekecek. Dipteki koyu yuvarlak bekleyen bir işi simgeler, sabır isteyen ama sonuçlanmamış bir haber var. Alttaki ufak insan silüeti gibi duran şekil yüz yüze önemli bir konuşmayı işaret eder. Bu konuşma içini rahatlatabilir. Üst tarafta fincanın kenarına uzanan iz dışarıdan gelecek bir haber ya da kısa bir yolculuk ihtimalini anlatır. Olumsuz tarafta telvenin bazı yerlerde düğümlenmesi küçük engeller ve biraz nazarı simgeler. Yani her şey hemen istediğin gibi akmayabilir. Genel tablo ise zorlayıcı bir dönemin sonuna yaklaşırken bir haber ve bir görüşmeyle ferahlama ihtimalini söylüyor fal geleneğinde.
0: Peki o zaman özet iki cümle kurarsan ne demek istersin? Çabuk, hızlı, zamanım yok.
1: Özetle tamam.
0: Ocakta emeği
1: özetle,
0: var çabuk.
1: Uzun süredir bekleyen bir iş ya da haber var. Sabır gerektiriyor ama yüz yüze bir konuşma ve dışarıdan gelecek bir haberle rahatlama görünüyor. Acele etme, seçenekler netleşecek ve kararın ardından ferahlık gelecek. Fal gelemeyinde böyle yorum.
0: Eyvallah ablacığım, teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Esirgemem sözümü ver.
0: Yeterli herhalde, artık çok fal bakmaya gerek yok. Bu arada eğlencesine bakıyoruz, fala inanmayın. Gelecekten haber kimse veremez. Geleceği sadece biri bilir, o da Allah'tır.

0: Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarında. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semalar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.
1: Denizlerin. Ve yapılan araştırmalara göre Radyo Aktif Show'u sabah kahvaltı eşliğinde dinleyenlerin yaklaşık birkaç kilo aldığı ortaya çıkmış. Kahvaltıda Radyo Aktif Show dinleyenler daha çok iştah açıldığı için daha fazla kahvaltı yapıp kilo aldığı ortaya çıkmıştır bilginize. Niye öyle dedim biliyor musunuz? Çünkü Ceren Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor iyi yayınlar. Annemle kahvaltı edip sizi dinliyoruz. Sayenizde keyifle bir kahvaltı keyifli bir kahvaltı oluyor işte. Keyifli olunca da kilo da olur. Dikkat edin. Peki afiyet olsun. Annem için diyor güzel bir şarkı armağan edebilir misiniz diyor. Tamam, annenize bu şarkıyı armağan edelim. Size de gelsin. Teşekkürler. Evet, Güner Hanım aramız da. Günaydın Mazlum Bey diyor. Kabadan Peri şarkısını istiyorum demiş. Rica edebilir miyim? Geç kaldım. Hastaneden gelir gelmez hemen size yazdım. Aa, çok geçmiş olsun. Allah şifa versin. Moralim çok bozuk demiş. Temennimiz o ki inşallah en kısa sürede her şey yoluna girer sizin için. Benim de kahve falan bakar mısınız diyor. Mazlum Bey diyor. Belki iyi bir şeyler vardır diyor. Öyle umut ediyorum diyor. Hadi bakalım, merak ettim. Sizinki bu arada daha şey, siz çok daha güzel çekmişsiniz fotoğrafı. Çok yakından, çok daha anlaşılır şekilde çekmişsiniz. Muhtemelen ki sizinki daha iyi görünüyor. Peki bir şöyle ablamıza bağlanalım. Abla merhaba, nasılsın? Tekrar geldim ben.
2: Hoş geldin tekrar. İyiyim, teşekkür ederim. Ne oldu? Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Ya şimdi bu kahve falını biz radyoda dinleyicilere eğlence olsun diye yapıyorduk ama herkes ciddiye aldı. Şimdi kahve falı gönderiyorlar. Sen de lütfen işini ciddiye al ve yorumla. Sana bir tane daha gönderdim.
2: Tamam.
1: Baktın mı?
2: Gördüm. Baktım şimdi. Tamamen kahve geleneğine göre söylüyorum. Fincanın dibindeki o yoğun koyuluk içte biriken bir sıkıntı ya da uzun süredir taşıdığın bir düşünceyi simgele. Kenarlara doğru uzanan ince çizgiler peş peşe gelecek haberler ve hareketli bir döneme işaret eder. İki yol gibi duran iz iki seçenek arasında kalabileceğini anlatır. Biri daha zahmetli, diğeri daha kısa yol olarak düşünülür. Olumsuz yan küçük gecikmeler ve kıskançlık enerjisi. İyi yanı ise bu süreç sonunda seni rahatlatacak bir konuşma ve olumlu bir gelişme görünmesi. Özetle beklettiğim bir mesele netleşmeye yakın, biraz sabır ardından ferahlama görünüyor.
1: Peki dedin ya iki yol var, şimdi hangi yolu seçeceğim ben, ne bileyim hangisi doğru yol. Allah Allah, şey mi olur?
2: Ya fal geleneğini bu genelde daha az zorlayan, içine içten içe rahatlatan yöne bakmak.
1: Ha, kalbinden hangi yol geçiyorsa yani, onu seçecek yani, anladım.
2: Evet.
1: Tamam,
2: evet.
1: Tamam, peki
2: yani,
1: tamam.
2: Burada
1: teşekkürler, tamam, eyvallah.
2: İç huzurunu dinlemek.
1: Evet, tamam, tamam. Peki, teşekkür. Tamam. Peki evet valla işte Güner Hanım, sizin de yorumunuzu yaptık artık, gerisi sizde. Bakın o da size söylüyor. Rojin diyor ya abi diyor ya, sen yapay zekayla bakıyorsun ya, öyle şey mi olur? Bak kadın demiş ki moralim bozuk, vallahi ChatGPT'de de diyor yani, diyor bak diyor içini daraltan bir şeyler var bu aralar diyor. Hani benimki iyiydi diyor. Rojin, seninki iyi, gelenler arasında en iyisiydi. Senden sonra gelen Güner Hanım'ınki daha iyiydi. Çünkü sen çok uzak çekmişsin. Güner Hanım tam yakına çekmiş.

Efendim devam edelim. Artık veda zamanımız da yaklaşıyor. Artık yeni şarkı kabul etmiyoruz maalesef ki. Olanlarla devam edeceğiz. Merhabalar. Rojda'dan hareketli bir şarkı istiyorum demiş. İyi yayınlar. Kim demiş? Ceylan Hanım, maalesef Rojda çaldık. Birazdan hareketli şarkılar var. Size armağan edelim. Bu ne? Ali Busfer de Hatay'da. Ha, abi demek istemiş. Erhan Bey. Abi diyor bu sefer de Hatay'dayız diyor. İyi yayınlar. Of, Hatay güzel ya. Orada künefe yiyin benim yerime. Künefesi güzeldir. Abi diyor Erkan nerede diyor. Ne bileyim. Sizin abiniz değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz Erhan Bey. Ben nereden bileyim? Müge Anlı mıyım ben? Ay valla. İlginç. Ama Hatay güzel ya. Ne güzel. Siz de her yeri geziyorsunuz. Gürcistan, Hatay, Kahramanmaraş, Urfa, Şırnak, Cizre, ondan sonra Iğdır, Doğu Beyazıt, Urfa, Antalya, İstanbul, her yeri geziyoruz, ne güzel. Ama Allah kolaylık versin, çalışıyorlar yani. Ben Saynur, eniştem Barış, Barış Kanacan, Kanacan demiş ama Koray ve Korhan, canım annem, kardeşlerim, Gülay ve de Tülay için diyor. Kürtçe halay olsun diyor. Teşekkürler diyor. Peki Saynur Hanım, güzel bir Kürtçe şarkı elbette sizlere de göndereceğiz. Evet Güner Hanım, ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu dinlediniz. Neler hissediyorsunuz? Merak ettim vallahi düşüncenizi. Çünkü sonuçta sizinle ilgili bir şey, ben hani merak ettim. Ne salladı mı sizce? Ne de bir de ama ChatGPT akıllı, niye biliyor musun? Kadınların şu şeyini iyi tutuyor mesela. Fallara bakanlar genelde şey, seni kıskanan biri var ya. Şimdi kendisinin kıskanılmadığını düşünen bir kadın var mı aramızda? Kim beni kıskansın ya? Kim beni ne yapsın ya falan diyen var mı öyle? Yok, herkes kıskanıldığını düşünüyor. Neredeyse kadınların %90-95'i biri onu kıskanıyor. Biri beni çekemiyor. Beni çekemeyenler anten taksın diyor. Genelde öyle. ChatGPT de bunu biliyor. Şimdi %90'da kadın falları bakıyor. Biri seni kıskanıyor. Haset gözleri var. Hayır.

Efendim Ağrıdağ Okul Müdürü Osman Kurt hocamız da aramızda. Günaydın kardeşim demiş. Günaydın hocam, teşekkürler. Diyor ki biraz geç kaldım ama diyor olsun hocam, canınız sağ olsun, siz yeter ki burada olun. Ve diyor ki iyi yayınlar diliyorum demiş ama yine de buradayız demişler. Teşekkürler hocam, sıradaki şarkı size de gelsin. Ondan sonra bütün parçalar diyor gönlü güzel, merhametli dinleyicilerinize gelsin diyor. İnşallah çoğu da öyledir. O yüzden herkese göndereceğiz ve tabii ki size de. Evet, bu arada Osman hocamız görmüşken şunu da söyleyeyim. Kerem Beritan Özcan kampanyası devam ediyor. Lütfen destek olalım, olur mu? Teşekkür ederiz. Vallahi çoğunlukla doğru söyledi. Sanki evet diyor, doğru yani. Peki Rojin'e gelsin. Bak Rojin... Herkes ChatGPT doğru söylüyor diyor. merhabalar, iyi yayınlar. Nazlı ben demiş. Nazlı Hanım merhabalar. İstek parça rica edecektim diyor. Annem için Kıvırcık Ali'den diyor bir parça çalar mısınız diyor. Vallahi Nazlı Hanım çok isterdik. İlk defa da gelmişsiniz. Bir de annelere şarkı isteyince akan sular bizde duruyor. Ama şöyle bir şey var, maalesef programımızın sonuna doğru geliyoruz. Dolayısıyla yeni şarkı kabul edemiyoruz. Ne yapalım biliyor musunuz? Annenize ve size bu şarkıyı gönderelim. Eğer kabul ederseniz. Teşekkür ediyoruz anlayışınız için. Ama yarın biraz daha erken yazarsanız seve seve ne yaparız? Size ve annenize güzel bir şarkı göndeririz. Değil mi? Öyle yaparız. Peki. Evet, fallara da baktık. Daha ne yapalım değil mi? Yani yayında yapmadığımız şey kalmadı. Evet, kampanyamız %34 oldu diyor. Hadi inşallah %64, sonra %94 ve sonra %100 olur. Temennimiz o yönde hocam diyelim. Lütfen dinleyeceğimizden de destek bekliyoruz. Ve şunu da söyleyeyim bu arada. Mesela hani fallara falan baktırıyorsunuz ya, yapmayın. Herkes aynı şeyleri söylüyor. Mesela ben şimdi desem ki mesela örneğin Mehmet. Ya işte Mehmet dur, ben senin hakkında ne düşünüyorum? Var hemen söyleyeyim. Ha söyledi. Ya sen herkesi kendin gibi görüyorsun. Herkesi kendi gibi gördüğün için üzülüyorsun desem. Hepiniz aa evet ya, nasıl bildi ya bunu diyor. Klasik şeyler. O yüzden dikkat edin. Dolandırılmayın.

Zinet Hanım diyor ki ama mazlum ediyor. Hem siz kahve falı baktırıyorsunuz yapay zekanı da azarlıyorsunuz diyor. Bir konuşmasına izin vermedim diye şey diyor. Ama para veriyoruz yani. Ben para veriyorum. Hakkını vermesi gerekiyor. Mesela ücretsiz versiyondayken ona iyi davranıyordum. 2-3 aydır para veriyorum. O yüzden biraz zorluyorum. Yapacak yani. Çalışacak. O zalim patronlar var ya onlar gibi... Bazen mesela Allahsızlar şey yapıyor, mesai saati geçiyor, adam çalıştırmaya devam ediyor. Ben de yapay zeka öyle davranıyorum diyor. Bu şarkıyı kim söylüyor demiş. Hangi şarkıyı Zinet Hanım, nasıl bir şarkıydı tam söylerseniz size yardımcı olmak isteriz. Mesajınızı yeni gördüğümüz için şey yapamadım. Akşam belediye parkında Muhammed Azam evladımız diyor için diyor. Balonlar uçuracak. Niye? Ya Muhammed zaten kurtulmadı mı hocam? Bizde stand, ha anladım. Orada şey yapacak. Bir nevi hem teşekkür niyetinden de Beritan'ın kampanyasına da destek olacak. Anladığım kadarıyla. Mazlum Bey, mesajlarımla sizi bayağı rahatsız ettim. Çoktandır yazmayınca böyle oluyor diyor. Acısını çıkarıyorum diyor. Estağfurullah ya. Ne demek, siz yazın yeter ki. Mazlum Bey diyor, ne diyoruz hep diyor. Fala inanma, falsız da kalma diyoruz diyor. Bir de siz fal diyor, hani fala baktırırken de diyor, gönlünüzde geçenleri böyle inanarak, ümit ederek onları şey yapın ki diyor, daha bir anlamlı ve gerçek olsun diyor. Böyle bir şey söylemiş dincimiz eski falcılardan. Yapay zeka onun da işini elinden aldı şimdi artık. Bakamıyor ya. Değil mi? Yapay zeka sizin işinizi de elinizden aldı yani. Geçmiş olsun. Artık bakamıyor herhalde. Yapay zeka elinizden işinizi aldı tabii. Hepimizin işini elinden alacak. Bak göreceksiniz. Abi benimki de doğru diyor. Rojin, o zaman niye yapay zekayı küçümsüyorsun ya? Peki devam edelim, bir mesaj daha okuyalım, araya gidelim, sonra gelip bitireceğim. Selamun aleyküm Mazlum Bey. Aleyküm selam. İyi günler demiş. İyi günler, sağ olun, teşekkürler. Mazlum Bey diyor, pazartesi günü bir bayan mesajımda şifalı bir sudan bahsetti diyor. Hangi köydeydi hatırlıyor musunuz diyor acaba? Ha, ben de hatırlıyorum, İnce Su köyüydü ama kim göndermişti vallahi hatırlamıyorum. Kim yazmıştı ya, bize bir yazabilir mi? Vallahi İnce Su'ydu galiba, köyün ismi İnce Su'ydu, öyle aklımda kalmış. Ama kim yazmıştı tam da doğru mu emin değilim. Hangi köydü o şifalı suya sahip olan? Egzama ve kaşıntıya da iyi geliyor demişlerdi. Bak aklımda kalmış yani.

Ben kimseye açmadım ağzımı, sadece tanıdıklara yapıyordum diyor. Ha. Bir ara bizim de bakarsınız ama, olur mu? Beni böyle habersiz. Ben bir kahve içsem. Kahve içince midem yanıyor ya. Bende de öyle bir şey var ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. En azından sizi dinlerken... Dur, mesaj gitti ya. Sizi dinlerken diyor biraz moralimiz düzeliyor demiş. Ya işte. Yapay zekanın bile yapamadığını biz yapıyoruz. Daha ne yapalım değil mi yani? Yapay zekanın yapamadığını biz yapıyoruz. Evet, evet, evet, evet. Bayağı mesaj biriktirdim. Okuyalım, gelelim, veda edelim. Mazlum Bey, ben Saynur. Annem Belkıs Akkale'den. Dağlar seni delik deşik delerim istiyorum. Nasıl bir şarkıymış. Rica etsem bunu çalar mısınız diyor. Saynur Hanım, valla program bitiyor. Yoksa bakardık, varsa seve seve çalardık ama annenize selamlarımızı iletin ama maalesef veda ediyoruz. Teşekkür ederim. Mazlum Bey diyor, galiba İnce Su'ydu diyor Maruf Bey. Aynen, İnce Su köyüydü ya. Hatırladım şimdi. Nazlı Hanım da diğer bir köyden bahsetmiş, onu biliyoruz zaten ama aslında dinicimiz başka bir köyden bahsediyor Nazlı Hanım. Bahsettiğiniz şifalı su, sağlık suyu, yani Kürtçe ismiyle Azerp köyünde diye biliyorum diyor. Aynen, o doğru ama geçen pazartesi bir köy daha keşfettik. Onu da dinicimiz sayesinde, kimdi hatırlayamadım ama şimdi o söylemişti. Onun sayesinde keşfetmiştik. Bir köy daha var Doğu Beyazıt'ta. Onu da suyu sağlıklıymış. Egzama ve kaşıntıya çok iyi geliyormuş. Öyle dediler yani. Nazlı Hanım, sizden bilginiz olsun ki belki hani gidersiniz veya genel kültür olarak kullanırsınız. Peki efendim, son şarkılar, son mesaj, hemen okuyalım, bitiriyoruz. Var mı son söylemek istediği bir şey olan? Varsa söylesin. O şarkıyı Mehmet Şanlı söylüyor. Yazıyorum seni diyor. Ha. Tamam, o zaman Zinet Hanım, bakın Mehmet Şanlı söylüyormuş Yazıyorum Seni şarkısını. Eğer duymadıysanız söyleyelim. Peki sevgili dinleyiciler, son şarkıyı çalıyoruz. Kavadan çalıyoruz. Bence fena değil bu şarkı. Dinlemek isteyenler varsa adını yazsın. Hemen son mesajları okuyup veda edeceğim. Artık çarşamba gününe bir nokta koyacağız, bizim için bitiyor. Zinet yeğenim merak ediyordu da diyor. Mehmet Şanlı Yazıyorum Seni şarkısı diyor. Sen varken ölüm bile güzel şarkısı. Peki Güner Hanım, teşekkürler. Anladım, teşekkür ederim demiş Nazlı Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Bu arada aramıza hoş geldiniz. Az önce söyledik mi bilmiyorum ama yeni gelen herkese öyle diyoruz. Size de söyleyelim, aramıza hoş geldiniz. Efendim ben Mazlum Günhan. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ne yaptık? Vallahi gayet bence güzel vakit geçirdik. Şarkılar çaldık, mesajlar okuduk, derdi olanların derdini dinledik. Keyifle bizi dinleyenler olduğunu hissettik, gördük, fark ettik. Ve en önemlisi de ne yaptık? Kahvaltıda bizi dinleyenlerin çok olduğunu öğrendik. Ve bizi kahvaltıda dinleyip de keyifle kahvaltı yaptığı için de kilo almaya meyilli olabileceklerini de araştırmalar gösteriyor diye söyledik. Bizi dinleyenler dikkat etsinler diye söylemiş olalım. Fal baktık öylesine. Hiç şeyde yokken bile, hesapta yokken değil mi? Bakabildik. O yüzden diyorum, bu programda her an her şey olabilir diye inanmayanlar gördüm. Merhaba, kolay gelsin. Sıradaki parça Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan ilk başta oğlum Murat Akan Polat'a Nizamettin Yardımcı, Kavuş Başkanı Erhan Yüce, evet bakayım, şöyle motorcu Şervan diyor, elbet bir gün diyor, sizin için de güneş doğacak demiş. Kim demiş bakayım? Eşref Bey söylemiş. Peki mesajınızı da okumaya çalıştık ve bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok konuştum biliyorum, farkındayım. Saatler 12 oldu ve son şarkımız sizlere gelsin. Bizi hala Instagram'da takip etmeyen varsa lütfen bu şarkı bitene kadar herkes takip etsin.

0: olur mu? Peki ne diyoruz? Her programın sonunda dediğim şeyi tekrar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmazsanız kimse ama kimse size bakmaz. Hoşçakalın, görüşürüz.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Brazı'da.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarında. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
2: Yoldayız, geliyoruz.
1: Nasıl değil mi?
0: Dur kızım, dur şimdi babanla konuşalım, dur bir dakika. Oğlan üzme değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
0: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
3: Ne oldu?
4: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayat.

0: Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek olun.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helen'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10. Hayata Dair başlıyor.

0: sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, saatler 14'ü gösteriyor. Doğu Beyazıt'ta gün devam ederken biz de kısa bir mola verip aynı frekansta buluşuyoruz. Mikrofon başında ben Helin, Hayata Dair programı an itibariyle yayındadır. Evinde işini yaparken, dükkanında çalışırken, direksiyon başında yol alırken ya da kilometrelerce uzaktan internet üzerinden bizi dinleyen herkese ayrı ayrı selamlarımızı gönderelim.
1: Düşman oldular bana, sana vuruldum diye düşman oldum.
0: Evet, bugün çarşamba efendim, haftanın tam ortasındayız. Haftanın başındaki telaş biraz geride kaldı. Hafta sonu ise henüz uzakta. Tam ortası.
1: Koydum yoluna, çarelerim tükenmez, böyle sevdam oldu.
0: Evet, kimler bizlere eşlik ediyor hemen bir bakalım.
1: Böyle sevdam oldukça.
0: Bu arada milyonlarca şarkı arasında giriş şarkısını bir türlü seçemedim. O yüzden Filiz Hanım'dan biraz yardım aldım. Filiz Hanım ilk yazanlardan efendim, şarkısını da ilk şarkı olarak ekledik. İsmini vermek istemeyen dinleyicim, hoş gelmişsiniz.
1: Katlanmak boyun borcum, her şey senin yoluna. Katlanmak boyun borcum.
0: Ayşe Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Dizli Hanım hoş geldiniz. Zahide Hanım ve Şevin Hanım da aramızda, hoş gelmişler.
1: Başka yol...
0: Bodrum'dan Dilan Hanım, sizler de hoş geldiniz.
1: Yoluna...
0: Akrep Kral aramızda efendim, hoş gelmiş. Beritan Yüce'yi de görüyorum.

ki Çetin Yaşik'e artık seslenmeye gerek yok herhalde bizleri dinlemeyi bırakmış diye duyduk gördük. Samet Karaboğa herhalde ilk defa yazıyor efendim, programa hoş gelmiş. Hatice Hanım'ı görüyorum, İstanbul'dan Mısra Hanım'ı görüyorum efendim. Tabii İstanbul'a gitti mi bilmiyoruz ama selamlar. Mahdi Hanım hoş geldiniz. Muhammed Musa'yı görüyorum, Aleyna Hanım'ı görüyorum. İrem Hanım'ı görüyorum, Nurgül Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Ağrı'ya selamlar efendim. Dilan Akagündüz de aramızda, hoş gelmiş. Aslı'yı da görüyorum. Aslı hoş geldin. Uzun zamandır yoktum. Çalıştığımdan dolayı yazamıyordum. Kusura bakmayın, tekrar aranıza döndüm demiş. Ahmet Sarı gene kolay gelsin o zaman. Ve tekrardan hoş geldiniz diyelim. Erzurum'dan Soner Köseoğlu aramızda efendim, hoş gelmiş. Bin dereden su gelse. Ramazan Bey sizler de hoş geldiniz. Hayırlı programlarımız olsun. İnşallah. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını istiyorum. Size ve tüm sizi dinleyen herkese gelsin. Allah'a emanet olun demiş. Sizler de efendim Allah'a emanet olun. Ahmet Kaya'dan bir parça eklemem gerekiyordu zaten. Bilal Tanrıkulu herhangi bir parçasını istemişti ama Kum Gibi parçasını Ramazan Bey seçmiş. Bizler de ekleyelim. Helalim olacaksın. Başka yolu yok bunun, sen yarim olacak. Evet, Lamia Hanım da aramızda, hoş gelmiş. Selamlar. Ben de bugün şarkı önermek istiyorum demiş abla Mabel Matiz'den. Mendilimde kırmızım var mı demiş. Bir bakalım, varsa alalım. Olacaksın, başka yolu yok bunun. Semra Hanım sizler de hoş geldiniz. İyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Yok bunun, her şey senin uğruna. Osman Kurt aramızda efendim, hoş gelmiş. İstek parçası isteyebiliyor muyuz demiş. Tabii ki. Mem Ararat'tan istediğiniz parça bu arada, bir bakalım varsa ekleyelim. Evet, bir de Instagram'a bakalım. İki gözümüzün çiçeği Yaren Hanım gelmiş, hoş gelmiş. İzmir'den Yağmur Hanım aramızda efendim, İzmir'e selamlar. O zaman Necla ablamız da gelmiş, hoş gelmiş. Ne zaman Necla ablamı görürsem böyle bir gülümseme alıyor, bir neşe alıyor beni. İyi yayınlar dilerim öncelikle demiş Filiz Hanım, teşekkür ediyoruz. Artık ilk sırayı sizler kapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Filiz Kaya'dan Ömer Bağtor'a, seni düşünürken bile yüzümde bıraktığın tebessüm her şeye değer olduğunun kanıtı. Sabır ile yürünün, yol ne kadar uzun olursa olsun önemli olan inancını ve umudunu kalbinde taşıyabilmek. Seni çok seviyorum bolca özlemle, şimdiden teşekkürler demiş. Edip Akbayram'dan Her Şey Senin Uğruna parçasını da istemiş efendim. Tabii ben böyle bir haberlere bakayım dedim. Hani paylaşılacak bir şey varsa dinleyicilerimize de aktaralım dedim ama karşıma çok ilginç bir şey çıktı. İbrahim Tatlıses'le ilgili bir şey efendim. Hayatının filme alınmasını istemediğini söylemiş. Çünkü demiş ki kimsenin gerçekten benim hayatımı yansıtacağını düşünmüyorum. Bunu başaramazlar demiş. Sen yarim olacaksın. Başka yolu yok bunun. Her şey senin uğruna. Ben de merak ettim açıkçası efendim, dinleyicilerimize de bir sorayım dedim. Hayatınız eğer bir film olsaydı adını ne koyardınız? Ya da

Evet, Lamia'nın müjdemizi isteriz, parçanızı bulduk. Evet, dinleyicilerimize sorduk. Efendim, acaba hayatınızın film olmasını ister miydiniz? Nasıl bir film olurdu? Adı neydi? Bizi biraz böyle bilgilendirin diye söyledik efendim. Bakalım ne yanıtlar gelmiş. İlk yanıtımız Filiz Hanım'dan. Evet, film olmasını isterdim demiş. Zorluklara, imkansızlıklara rağmen pes etmeyen biri görüyorum kendimde. Film olsaydı sanırım küllerinden doğan bir kız çocuğu derdim. Eminim hepimizde de örnek olurdu. Teşekkür ediyoruz cevabınız için Filiz Hanım. Martı, tüm güzel parçalar sizlerle olsun o zaman. Biz senin... Merhaba Helin Hanım, nasılsınız? İyisinizdir umarım demiş dinleyicim. Kendisine çok teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Kapalı cezaevine bir tanesi Muratcan Apasoğlu'na şarkı göndermek istemiş. Bir çift göz parçasını seçmiş. Mesafeler sevgiyi eksiltmez, sadece özlemi büyütür. Bir gün bu hasret bitecek, gözlerimiz yeniden aynı mutluluğa bakacak. Elbet bir tanem demiş, seni çok seviyorum demiş. Merhaba efendim demiş Hasan Bey, hoş geldiniz. Kolay gelsin, sizlere de kolay gelsin.

0: Sıradaki parça bana da gelsin demiş. Tabii ki parçayı armağan ediyoruz Hasan Cine.
1: Bıraktı sarı rayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geç.
0: Evet, okuyacak mısınız sonra acaba demiş Yağmur Hanım, İzmir'den yazan Yağmur Hanım. Sıranız gelince tabii ki paylaşacağım. Dün gibi merhabalar, cezaevine olan sevdiğim Reşat Çelik'e Hozan Beşir'den istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadık Ayşe Hanım. Bu sefer eski usule geri dönmek istiyorum. Ayşe Hanım'ın seçtiği şeyle, parçayla mesajını okuyup parçasını bir göndereyim. Öyle daha güzel oluyordu sanki Ayşe Hanım'ın mesajları. Daha anlamlı oluyordu böyle. Ayşe Hanım bir parçasını değiştirsin. Biz de o zamana kadar Ahmet Kaya'dan Kum Gibi parçasını bir dinleyelim. Bila Tanrıkulu aslında istemişti Ahmet Kaya'dan bir parça. Bakalım Servet Başkan'a, Türen Mengi'ye, Muhammed Kaya'ya, Eren Sarı'ya, Can Çelik'e, Vedat Çelik'e Ahmet Kaya'dan Kum Gibi parçasını armağan ediyor efendim. Dinleyelim.

0: saatlerimiz 14.17 efendim. Videolarımız da geliyor bu arada. Bir iki tane dinleyicimi paylaşacağım efendim. Bir bakalım hangisi daha vefalı. Akrep Kral'dan bir video geldi efendim. Hemen ayarlamaları yapıp açalım videoyu.
1: Dilin Hanım işteyken çalışırken direktör başında da olsak bile markette işlesek bile seni izlemeye devam ediyoruz. 1, 2, 3 şu an 3 kişi senin radyonu dinliyoruz. Hayata dair.
0: Birinci vefalı dinleyicimiz Akrep Kral efendim iş başında olsalar bile bizleri dinlemeye devam ediyorlarmış ve bir kişi değil 3 kişi efendim. İkinci dinleyicimiz de Lamia Hanım. Bize bir fotoğraf atmış, tabii fotoğrafı buradan göremiyorsunuz ama misafirleri olmasına rağmen kulaklığından mı artık tam anlamadım ama telefondan bizi dinlemeye devam ediyor. Yani bayağı da böyle kalabalıklar, hani misafirleri de yanında ama hala bizleri dinlemeye devam ediyorlar. Acaba hangisi daha vefalı? Seçim yapamadık ama ikisine de sıradaki güzel parçamızı gönderelim. Evet, sıradaki parçayı tabii Osman Kurt istemişti efendim. Osman Bey'e de armağanımız olsun. Bu arada Dicle Hanım acaba aramızda mı sormak istiyorum. Dicle Hanım buradaysanız buradayım diye yazmanızı da isterim. Merhaba Helincim, radyo başındayız demiş Yaren Hanım. Hoş geldiniz tekrardan. Yine harikasın canım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sorduk dinleyicilerimize efendim, hayatınızın bir film olmasını ister miydiniz ya da nasıl bir film olsun isterdiniz diye. Gelen cevaplara tabii ki hemen bir bakmak istiyorum. Bodrum'dan Dilan Hanım, hayatım bir film olsaydı en güzel sahnesi sevdiklerime kavuştuğum an olurdu demiş. Sonu mutlu bitsin isterdim. İzleyen herkes de umudunu hiç kaybetmesin derdim. Adı da sabır ve umut olurdu derdi. Mükemmel efendim, cevaplarımız gelmeye devam ediyor. Erzurum'dan Soner Köseoğlu demiş ki, hayatımız film olsaydı demiş, bu şans varken bizim filmimizi yayınlamazlardı. Ablam demiş. Neden öyle demiş acaba? Benden daha şanssız insanlar da mı var yoksa? Şule Hanım'dan da cevap geldi efendim. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlarımız olsun. Hayatımın film olmasını istemem demiş. Çünkü demiş reklam araları filmden daha heyecanlı geçer. İzleyiciye yazık demiş. Mükemmel efendim, mükemmel. Herhalde ben istemem ya film olmasını demiş dinleyicim. İbrahim Tatlıses de aynı fikirde. Buradaymış dinleyicimiz tabii. Merhaba ben Dicle demiş. Kapalı cezaevinde yatan eski sevgilim olan Vural Etreci'ye Barış Kahraman'dan Sevdanın Kefeni şarkısını armağan etmek istiyorum demiş. Varsa bizler de ekliyoruz ama önce Osman Bey'in bir parçasını dinleyelim. Bir bakalım nasıl bir parça. Gerçi hepimizin bildiği güzel bir parça.

0: Evet, devam edelim efendim. Zeynep'in kardeşi Ahmet'ten bir ses kaydımız var. Bir dinleyelim bakalım. Ahmet neler söylemiş?
1: Abla nasılsın? İyisindir inşallah. Sıradaki parçayı canım babam Barış Karagün için istiyorum.
0: Evet, Ahmet'in ses kaydında bir şey yakaladık efendim. Arkadan birisi ona bir şeyler söylüyor. Ahmet de tekrarlıyor. Tamamdır Ahmet, sıradaki parçayı sana da armağan edelim, olur mu? Zeynep'ciğim ben iyiyim, umarım sen de çok çok iyisindir. Hem acıdan istediğim bir parçaya bakacağız efendim. Varsa ekleyelim. Canım Şevin Hanım da demiş ki, canım nasılsın, iyisin umarım. Beni soracak olursan elhamdülillah iyi olmaya çalışıyoruz demiş. Umarım çok daha iyi olursunuz. Bir bakalım başka. Bugün sizden Mem Ararat'tan bir parça istiyorum. Varsa evin parçası olsun, yoksa da bir tane eklersiniz demiş ama zaten istediğiniz parçayı bulduk. Arka planda bir hata olmuş, onu hemen düzeltelim. Bir bakalım başka. Abisi Harun Yaşar, arkadaşları Berat Yüce, Erhan Yüce ve bizlere armağan etmek istemiş. Armağan için teşekkür edelim. Demir parmaklıklar ardında geçirdiğin her gün bizi birbirimize daha sıkı bağlıyor. Sen orada ol, iyi ol demiş. Gerisini hiç düşünme, kurban olduğum demiş. Tutuklu kalmışım, nakışa benzeyen mühürlü gözlerinde, enişli şarkılarla bir rüya... Merhaba Helin abla, ben Beritan Yüce demiş. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan amcalarım Erhan Yüce, Samet Yüce, Berat Yüce ve Murat Kubal yeğenim için İpandan Vurmalıyım Ben parçasını istiyorum. Birikmiş, akreple yel kovanı hayalinle yürüttüm. Ben içimdeki seni özleminle daha da büyüttüm. Dalınca maziye sen kalırsın. Başka var mı efendim? Sorduğumuz soruyla ilgili cevaplarımız var mı bakayım?
2: Hep yarın, bu son değil bu ayrılık. Yakışmamış bu boş veda. Her güne kalbim. Ve şimdi dört duvar, adınla sarhoşum. Ve her satırda çağlayan bu kalp.
0: Mısra Hanım'dan da cevap gelmiş. Hayatım bir film olsa... Adı Yarım Kalan Yaşanmışlıklar ya da Batık Gemi olurdu vallahi demiş. Bir görsen, bir görsen, serşefil halimi. Böyle hiç komedi filmi tarzında bir yaşam hayatı süren herhalde kimse yoktur değil mi? Bu aşka, bu aşka hiç... Bu arada Beritan Hanım, size buradayım mı diye sormadım ama yani mesaj atmışsınız, bir dinliyorum diye de mesaj atın o zaman. Bir bakalım.
2: Bu da yolculuk, bu gözlerinde beklemek ve depresif düşünceler.
0: Demiş ki Lemi Hanım, biz de Tarhan ailesi olarak kalabalığız demiş. Ya abla demiş, Koray, Gökhan, Doğan, ben, İsa, hepimiz seni dinlemekteyiz. Vallahi demiş, her hafta 3 gün demiş.
2: Tek gecelik ilişki.
0: İnanıyoruz, inanıyoruz. Gerçekten Lemi Hanım ve arkadaşları sürekli buradalar. Acaba bizleri de Instagram'dan takip ediyorlar mı? Aramızda hala Instagram'ı takip etmeyenler var mı? Radyo Doğu Beyazıt hesabını takip etmeyen hala var mı? Veda. Varsa lütfen şimdi takiplerinizi alalım. Adımla sarhoşum ve her satırda çağlayan bu kalp. Benimki film olmasın ya demiş. Her şeyi içeriyor. Mutlu son dışında öyle bir film demiş. Bana uzak. Bir görsen, bir görsen, serşefil halim. Tamamdır Beritan Hanım da dinliyorum demiş. Yani her zaman demiş. Buradayım diye yazınca ben de şaşırdım açıkçası. Başka, başka. Merhaba ben Samet Karaboğa demiş. Samet Bey aramızda mısınız, bir sorabilir miyiz Samet Bey? Buradaysanız buradayım diye yazmanızı isteyelim. Ve iki parça sizlere göndereceğim efendim. Ebru Gündeş'ten ve Mabel Matiz'den iki parça dinleyeceğiz. Mabel Matiz'de gelmişken Lemi Hanım'ın mesajını da okuyalım, öyle gidelim. Ben mendilimde Kırmızım Var şarkısını gönderdim. Oradan da şarkının içindeki bir sözü almak isterim demiş. Kim dayansın yardan ayrı, sayılı günler geçer. Lamia'dan İbrahim Tarhan'a sadece bu değil, bütün şarkıları ona armağan ediyorum demiş. Bizler de iki parçayı gönderiyoruz. Radyo Doğu Beyazıt.

0: devam ediyoruz efendim. Mesajlarımız bayağı birikti, o yüzden birkaç mesaj okumam gerekiyor. Zeynep Hanım, ne yazık ki istediğiniz parçayı bulamadık efendim. Hem Hacı'dan istediğiniz parça bulunamamıştır. Bir dinleyicimiz daha vardı, parçasını bulamadım. Gizli Hanım, ne yazık ki sizin de parçanızı bulamadım. Evet, iki dinleyicimizin parçasını bulamadık. Hemen bir Serhat Bey'e seslenelim. Bakalım Serhat Bey bizlere ne?
1: Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Vallahi ben de çok iyiyim. Tekrardan iyi yayınlar. Selamun aleyküm. Sizler de hoş geldiniz tekrardan. Vallahi ben de radyonun başına geçtim. Sizin programınızı dinliyorum.
0: İyi yaptınız.
1: Aslında şimdi değil yani, çoktandır ben radyoyu açmıştım. Güzel parçalar, hareketli parçalar dinliyordum. Ta ki sizin programınız çıkana kadar. 12'de ben radyoyu açtım. Normalde bir saat ya da bir buçuk saat falan dinledim. Ondan sonra sizin programınız çıktı. Bir de evet, ben de gerçek filmde olmayı isterdim. Yani mesela bütün zorlukların üstesinden gelmeyi isterdim. Bence her şeyin üstesinden gelmek olurdu. Yani bütün zorluklara karşı. Siz ya yeni sordunuz ya. Aklıma bu geldi zaten. Yani dimdik ayakta dikilmek gibi olurdu yani. Peki, tekrardan teşekkürler. Peki o zaman bir şarkı dinleyicilere ve size, bütün Radyo Doğu Beyazıt ya da diğer şehirlerde dinleyen insanlara hareketli parça göndermek istiyorum.
0: Tabii.
1: Biraz radyomuz hareketlensin yine.
0: Siz de olmasanız.
1: O zaman bir tane hareketli parça gönderiyorum eğer varsa. O zaman Baran ve Berivan Şile Potpori parçası varsa çalın size ve az önce bütün dinleyicilere. Dediğim gibi yani herkese armağan olsun.
0: Tamam.
1: Tekrardan teşekkürler. Ha bir de Helin Hanım, bir şey söyleyecektim.
0: Söyleyin.
1: Pazartesi günü radyonun sesini ayarlamıştınız. Diğer radyoyla kıyaslayın demiştiniz bazı dinleyicilere.
0: Evet.
1: Ben de karşılaştırdığımda iyi çıkıyor ses. Herhangi bir sorun yok radyolarda falan vesaire. Ya da radyoda o beyazda. Daha doğrusu ses güzel çıkıyor. Bir de başıma çok tuhaf bir olay da gelmiş bulunmakta. Ben mesela evde radyonun antenini sona kadar açtığımda var ya, 90.0 frekansa getirdiğimde bir tane hayalet istasyon kanal karşıma çıktı. Geçen kış ayı önüme çıkmıştı zaten. Yani düşük çekim gücüdür. Anteni hava kaldırdığımızda sinyal geri geliyor yani, düzeliyor. Azer Bülbül ya da Damar Şarkılar bazen. Yani Gelgeli Hasan ya da Azer Bülbül gibi grup Roj ve Cani hep sürekli bu şarkıları hep tekrar ediyor. 6 aydan beri hep.
0: Hep.
1: 40 ya da 50 tane şarkıyı yani bitiriyor, tekrardan başa sarıyor. Hep sürekli. Ben nasıl bir telefonu yani hep aynı listeye döngüye aldığımda hep aynı şarkıları tekrar eder ya. Bu da
0: evet,
1: aynı şekilde ediyor. Sadece evde çekiyor, bir de bahçede ya da caddede birazcık çekiyor ama... Caddeden uzaklaştığımızda hışırtıya gömülüyor yani, açık alanlarda olsa bile. Yani bir nevi korsandı yani, ne reklam vardı ne anons, hiçbir şey. Sadece şarkı hep döngüye alıyordu.
0: Evet, ben ikinci aramı da vermiş oldum efendim. Serhat Bey, bilmiyorum ama sürekli arabesk hani çalan bir radyo varsa bizim eminim çoğu dinleyicilerimiz de ister böyle bir şey. Bilemedik yine de. Evet, o zaman mesajlarla devam edelim. Hemen bir Necda ablama dönmek istiyorum efendim. O güzel sesini de dinledim zaten. Hayırlı günler, benim gül pembem gelmiş, hoş gelmiş demiş. Sizler de hoş geldiniz. Ben iyiyim. Umarım kendisi de çok iyidir ama bu sıcak havada temizlik yapıyormuş.
2: Kara sevda.
0: Bizim sesimizi duymuş, daha da iyi olmuş. Gerçekten hem benim programımı hem de sabah Mazlum Günhan'ın sunduğu programı da severek güzelce takip ediyormuş. İyi ki var diyor programlarımız. İyi ki var Radyo Doğu Beyazıt diyor. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Her şey layık bir kızsın demiş. Allah razı olsun. Haşim Toptemir'den istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım efendim. Eklemeyi de çok isterdim ama hem bana armağan ediyormuş hem de tüm dostlarına, ama dediğim gibi ne yazık ki bulamadım. İsterse Haşim Toptemir'den başka bir parça da ekleyebilirim. İstemezse de Mem Ararat'tan bir parça da gönderebiliriz. Rabbim yolunu bahtını açık eylesin demiş. Amin.
2: kurtuluşun olmaz benden ömür boyu.
0: Merhaba, ben Cihan Narboğa demiş. Cezaevinde olan Şirin Narboğa, Musa Narboğa, Ahmet Karahan, Bilal Tanrıkulu, Özcan Kandemir, Ömer Kana, müzik armağan etmek istiyorum Ahmet Kaya'dan Metris'in önü parçasını istemiş.
2: Yazar kitabımda ayrılmak asla.
0: Evet, İsmail Bey de Veysel Mutlu herhalde. Veysel Mutlu'dan Aşkın Yalan şarkısını açın demiş. Varsa bakalım.
2: Kurtuluşun olmaz benden ömür boyunca.
0: Selamun aleyküm, kolay gelsin demiş. Ve aleyküm selam Doğan Daş Demir, sizlere de kolay gelsin. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevi B12 koğuşundaki İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını iletmiş. Kardeşim demiş, şuracıkta bir ay kaldı. Az sabret, Allah büyüktür, gözün arkada kalmasın demiş. Evet, bu arada Serhat Bey'in dediği doğru efendim. Çoğu dinleyicimiz gerçekten hep aynı şeylere, güçlükler karşısında, böyle zorluklar karşısında dimdik durulduğunu konu alan filmler olsun istemişler. Ama Ayşe Hanım güzel bir cevap vermiş. Hepsi ne kadar dert dolu hayat demiş. Mesela benim hayatım film olsa komedi filmi olurdu. Hani şu trajikomik şeyler var ya, üzücü ama komik olan türden, adını da bulamadım demiş. Bu arada Ayşe Hanım, parçanızı bulamamıştık efendim. Değiştirin, parçanızı da ekleyelim. Evet, sormaya devam ediyoruz efendim. Hayatınızın bir film olmasını ister miydiniz ya da ne tür bir film olmasını istersiniz? Belki de daha önce çekilmiş bir film hayatınıza çok benziyordu olabilir. Samet Karabağ, Ardo Vezit kapalı cezaevinde bulunan Reşat Sevinç, Harun Çıtanak, Resul Daşdemir, Adem Kandemir, Ömer Kandemir, İslam Şahin, Musa Narboğa, Muhammed Koç, Fırat Ceylan, Yılmaz Budak. Abilerine selamlar göndermiş. Ve elbet bir gün demiş. Uygar Doğanay'dan Bela Olurum parçasını istemiş. Şimdi şöyle, cezaevinden arayan dinleyicilerimiz Uygar Doğanay'dan 3 parça zaten istediler. Tamam, Bela Olurum parçası zaten geliyormuş.
2: Kurşunlar.
0: Tamamdır, tamam, bir sıkıntı yok. Ben yanlış ismi görmüşüm. Ahmet Karahan bizlere ulaştı efendim. Bilal Tanrıkulu, Vedat Çelik, Halit Cengiz, Turan Mengi, Muhammed Turan ve Agit Cengiz için Uygar Doğanay'dan Gemileri Yaktım parçasını istemiş. Erkan Batur da bizlere ulaşarak abisi Okan Batur, Umut Akbaş, Erhan Yüce, Samet Yüce ve Volkan Erdoğdu için Uygar Doğanay'dan Bela Olurum parçası istemiş.
2: Bela olur, kan olurum senin canın.
0: O zaman biz de Uygar Doğanay'dan Bela Olurum parçasını gönderiyoruz efendim. Onun ardından Mem Ararat'tan Evin parçası dinleyeceğiz. Şevin Hanım ve Zahide Hanım'a armağan edelim. Bir de iki gözümüzün çiçeğine de armağan edelim.

0: kurtuluşum olmaz benden ömür boyunca.
1: İstediğin şarkı şimdi radyonda.
2: İstediğin şarkı radyonda.
3: Necla ablamız, o zaman bu güzel parçayı size de armağan edelim. Tüm sizi seven dostlarınıza da armağan edelim efendim. Diyor ki hiç önemli değil diyor. Ya senin zaten sesini duyunca sanki tüm şarkıları dinlemiş gibi oluyorum diyor. Ya bundan daha güzel bir iltifat olabilir mi? Diyor ki önemli olan radyo, yani önemli olan sensin. Senin sesini duymak bana yetiyor demiş. Ama ben size hangi şarkıyı gönderirsem göndereyim yetmez efendim. Sıradaki parçamızla armağan olsun.

0: Evet, bize ulaşanlardan Yavuz Oruç efendim, Savaş Polat, Okan Batur adına Mazlum'dan Sürgüne Sadım parçasını istemiş. Bu arada Erkan Batur bizlere de armağan etmişti. Söylemeyi unuttum. Armağanı için de teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Hatice Hanım'dan bir fotoğraf aldım efendim. Çok güzel bir kahve eşliğinde bizleri dinliyorlarmış. Afiyet olsun. Kolay gelsin demiş, iyi yayınlar dilemiş, şimdi balkonda oturup kahvemizi içiyoruz demiş. Sizi de güzelce ne dinliyoruz, sizden Hace'den arık parçasını istiyorum demiş, teşekkür de etmiş. Rica ediyoruz efendim, parçanız eklendi, gelecektir. Evet, Zeynep Karagün'e bir kez daha seslenelim. Zeynep Hanım, parçanızı bulamadık, haberiniz olsun.
1: Seni istedim böyle.
0: Merhaba, iyi günler, hayırlı yayınlar demiş. Sizden Uygar Doğanay'dan Başaramadım şarkısını çalar mısınız demiş.
1: Yar bozulsun.
0: Evet, şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi Uygar Doğanay sanatçı sınırımıza geldik efendim. Gemileri Yaktım parçası var. Bir de sırada Alışamadım parçası gelecek. Hangisini isterseniz onu gönderelim, olur mu? İsminizi de tam olarak göremedik efendim. Sonu 49 olan dinleyicimiz. Daha önce de yazmış ama ismi nedense gözükmedi bende. Evet, bir de bu güzel havada Bodrum'a gitmek vardı efendim. Selamlar demiş Helin Hanım. Önce size ve ekip arkadaşlarınıza gönülden selamlarımı göndermek istiyorum.
1: Canıma.
0: Sıcak sesiniz, samimiyetiniz ve insanların yüreğine dokunan güzel kalbiniz için teşekkür ederim demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Selamlarımızı bolca gönderiyoruz. Her yayında umut dağıtan, hasretlere ses olan güzel yüreğiniz daim olsun. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Bugün bayağı güzel güzel iltifatlarımızı da aldık efendim. Rojdağ'dan Trene Kurtelene parçası artık simgeleşmiş bir parça oldu efendim. Bu güzel parçayı Doğu Beyazıt T tipi A14 koğuşunda bulunan canısı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a, kız arkadaşlarına ve bizlere de gönderiyor. Bir de güzel bir şiirim var demiş sevgili Tuna'ma. Gözlerimi her kapattığımda en güzel hayalimde sen varsın. Aramızda demir kapılar olsa da kalbimin en güzel yerinde hep sen varsın. Hasretin içime işleyen bir türkü gibi her gün seni biraz daha özlüyorum. Zaman geçiyor ama sevgim eksilmiyor. Ben seni ilk günkü gibi seviyorum. Bir gün bitecek bu ayrılık, biliyorum. Sabırla, umutla o günü bekliyorum. Kavuşacağımız ana düşündükçe yüreğim yerinden umutla doluyor. Bil ki attığım her duada adım var. Her gecemde sana edilen bir dilek var. Mesafeler sevgi eksilmez. Çünkü benim kalbimde sadece sen varsın. Rabbim seni korusun demiş. Sabrını güçlendirsin. Ben burada seni sevgiyle beklemeye devam edeceğim. Ve inanıyorum ki bir gün hasret yerini kavuşmaya bırakacak. Seni çok seviyorum demiş. Tüm mahkum kardeşlerine ve onları özlemle bekleyen sevdiklerine de sabır, umut ve hayırlı günler dilemiş. Allah herkesin gönlüne ferahlık, yolunu da güzel bir kapılar açsın demiş. Bu arada Dicle Hanım da Blok 3'ten Sebebi Yer parçasını istemiş. Ona armağan etmek istediğini söylemiş. O zaman iki parça gönderelim.

0: Evet, devam edelim efendim. Akrep Kral'ın önceki mesajlarına baktık da bayağı erkenden atmış, gözden kaçmış. Kusura bakmasın kendisi. Hemen mesajını paylaşalım ve aleyküm selam diyelim. İyiyim, umarım kendisi de gayet iyidir ki videodan anlaşıldığı kadarıyla iyiydi. Doğu Beyazıt tehdit açık cezaevinde olan kardeşi Cengiz Cihanaklı, Resul Cihanaklı, Ahmet Cihanaklı, Suat Tayfur ve Savaş Polat ve bizlere armağan etmek istemiş efendim. Sertaç Dıldan istediği parçayı da ekledik. Göndereceğiz. Yalnız kalmayı öğren çünkü kimse kalıcı değildir demiş. Teşekkür ediyoruz efendim armağanı için. Bu arada Serhat Bey, hani demiştiniz ya böyle hayalet bir istasyon mu dediniz, tam oraya yakalayamadık ama ekip arkadaşlarımızdan bilgi aldık efendim. Öyle bir şey yokmuş aslında. Bazen radyodayken arabaların MP3 tarafına falan bağlanıyormuş herhalde. O frekanslar karışabiliyormuş. Muhtemel siz de yakındaki bir aracın radyosuna ya da MP3'üne bağlanmış olabilirsiniz. Bu arada istediğiniz parçayı da bulduk.
1: Anlatmaz ama aklımı da sayende sürgüne saldım.
0: Merhaba, iyi yayınlar demiş İzmir'den Yağmur. Merhabalar. Ağrı Doğu Beyazıt Açık Cezaevi 3. koğuşunda bulunan Muhammed Turhan'a kucak dolusu selamlarını ve sevgilerini iletmek istemiş. Bugün yine sen düştün aklıma. Özlemek bazen sessizce beklemektir. Bil ki dualarımda hep yerim var. Güneş bir gün hepimiz için yeniden doğacak demiş. Ve Servet Kocakaya'dan zindan parçasını Muhammed Turhan için rica etmiş. Evet, Ağrı Dağı'nın eteklerinden Zeki Bey aramızda. Efendim ben iyiyim, umarım kendisi de iyidir. Ağrı Dağı'nın eteklerinde Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan kardeşleri Cengiz Cihanaklı ve Resul Cihanaklı'ya selamlar göndermiş. Sayılı günler çabuk geçer, Allah bütün mahkumların yardımcısı olsun demiş. Sıradaki parçayı da Ağrı'nın eteklerinde... Eteklerin de kendine armağan ediyormuş.
1: Anlatmadı be.
0: Bize bakan yok galiba demiş. Hiç öyle olur mu Zeki Bey?
1: Sayenizde.
0: Sıranız yeni geldi. Bir de video atmış bizlere, böyle güzel manzaralı bir video. Şu an ben izliyorum ama tabii dinleyicilerimiz göremiyor.
1: Sevdim sizi.
0: Teşekkür ediyoruz efendim videonuz için. Tüm güzel parçaları Zeki Bey'e göndereceğim. Sadece sıradaki parçayı değil. Evet, dedik ki dinleyicilerimize, hayatınız bir film olsaydı ne olurdu efendim, ne hakkında olurdu, adını da siz seçin demiştik ve Ramazan Bey cevap vermiş efendim. Demiş ki hayatın film olsa,
1: seni defterinden silip,
0: hayatın film olsa ismi emeklilik hayal eder, ahirette oluruz olsun.

Kapılar olsa da kalbimin yolu hep sana çıkıyor. Yıldız Tilbe'den aklım hep sende parçasını istemiş. Ömrümün en güzel emaneti demiş biricik eşime armağan ediyorum. Unuttum. Rabbim bizi en güzel zamanda yeniden kavuştursun. Unutma aklım hep sende, yüreğim hep seninle demiş. Hapsettim seni. Yarım kalan hayaller ya da yarım kalan cümleler olurdu demişti Hatice Hanım. Seni. Ramazan Bey de bambaşka bir şekilde ismini söylemişti. Helin abla nasılsın, iyi misin demiş Gökhan Bey, teşekkür ediyoruz. Kendisi de gayet iyiymiş. B12 koğuşunda İbrahim Tarhan'a bir mesajı varmış. İbrahim Tarhan'a Gökhan Önel tarafından selam ve sevgilerini iletmiş. Kardeşim demiş, görüşüne geldim ama almadılar henüz. İsmim kabul olmadığı için umarım bir dahaki görüşte görüşeceğiz demiş. Evet, başka mesajlarımız daha var efendim. Ayşe Hanım da yok ablacığım, önemli değil. Listende ne varsa hepsi armağanım olsun demiş. Bu arada Ayşe Hanım ilk defa bir komedi filmi olacağını söylemişti. Yani hayatının komedi, trajikomik olması gerektiğini söylemişti. Genelde dinleyicilerimiz hep dram seçmiş. Fark ettiğim kadarıyla. Bir de mesajını paylaşalım, araya gidelim. Sevdiği Reşat Çelik'e efendim, baktığım yerde olmasam bile gözümün daldığı her yerdesin. Şimdi bekliyoruz ama biliyoruz ki her hasretin bir kavuşması vardır. En hayırlı kavuşmamız olması dileğiyle Allah'a emanet ol sevdiğim demiş. Mazlumdan sürgüne saldım, onun ardından da Hece'den güzel bir parça gönderiyorum efendim. Hatice Hanım bizden istemişti, buyurun dinleyelim.

Dinliyorum demiş Mecbure Hanım. Hoş geldiniz. Çok beğendim demiş Hatice Örsey, sizi dinliyoruz demiş. Ne güzel efendim. Demek ki o güzel şahane kahvelerden içme fırsatında bulunmuş kişisiniz. Ben de sizden Güler Işık'tan istediğiniz parçaya baktık ama ne yazık ki bulamadık efendim. Çalarsanız sevinirim, şimdiden teşekkür ederim demiş. Dediğim gibi listemde yoktu ama Hatice Örs için güzel bir parça gönderiyorduk efendim. Mecbure Hanım için de gönderelim. Hece'den Arık parçasını dinleyelim, olur mu? Sizler için de uygunsa efendim, çünkü listemde olmak üzere. Bu parçayı hem Mecbure Hanım'a hem de Hatice Örs'e armağan ediyoruz efendim.

bugün nedense hep iki şarkı göndereceğim deyip yine de şarkıların arasına sesim karışıyor efendim. Çünkü yoğun mesajlarımız gelmeye devam ediyor yetiştirmek adına. Merhabalar Helin Hanım demiş. İlk defa sizi...

Evet, sırada Akrep Kral'ın parçası geldi. Hele şükür diyordur şimdi eminim. Zeki Bey'e de armağan edelim. Ağrı Dağı'nın eteklerinde çalışıyor efendim. Tam olarak ne iş yaptığını da bilmiyoruz ama Ağrı Dağı'nın eteklerinde çalışan Zeki Cihanaklı'ya da armağan edelim efendim. Akrep Kral'ın da parçasını göndermiş olalım.

0: Evet, yaklaşık 25 mesajımız var efendim ve bana gerçekten bir saatten daha az zaman kaldı. O yüzden biraz üst üste mesaj okuyabilirim yetişmek adına. Hemen İran'a dönüyoruz efendim. İyi günler demiş, iyi yayınlar demiş, İran'a selamlar. Mahdiyan'ın Müslüm Gürses'ten Vazgeçmem parçasını Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A15 koğuşunda bulunan amcası Seyit için ve Havar Irak için istemiş. Evet, Muhammed Musa da Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan abisi Çektar Karatay ve A1 koğuş arkadaşları Erhan Yüce, Berat Yüce, Samet Yüce, Kutbettin Uçar için Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir, o yoksa da Azer Bülbül'den Bülbül'den Muti İlle de parçası, Sen parçasını istemiş. Merhaba, iyi yayınlar. Helin Hanım ben Aslı demiş. Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor adlı parçayı Canım Bir Tanem Hakan Polat'a, Murat Can Abbasoğlu'na, Savaş Polat'a, Latife Sayime Naime, Ayşe Cahide, Leyla Karagün ailesine, Polat ailesine ve bizlere armağan etmek istemiş.
1: Gözlerim yolla.
0: İyi yayınlar demiş. Hakan'ı çok sevdiğimi söyleyin demiş. Ve bize bir video atmış efendim ama bu akşam vakti çekilmiş bir video değil mi? Bir açalım. Akşam herhalde balkondan dinlese gerek. Bizlere videosunu atmış. Teşekkür ediyoruz. Akşamları da dinlendiğimizi görmek gerçekten beni mutlu etti. Merhaba abla, ben İrem demiş. Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Cezaevinde olan kardeşim İslam Uzunaya'ya Ahmet Kaya Geçmiyor Günler parçasını istiyorum demiş. Şimdi ben mesajları okuyacağım efendim. Listemde bir karışıklık çıkmış. Listemi de düzelteceğim. Artık hangi şarkılar alındıysa ben sizlere ileteceğim zaten. Ağrı'dan Nurgül demiş. Şu an Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan oğlum Muhammed Turhan için Enver Yılmaz'dan icap eder mi, çalar mısınız demiş ama Muhammed Turhan için bir parça aldığımızı hatırlıyorum. Bu şarkıyı abileri Turgay Göreli, Erkan Salman, Nadir Zatsan ve arkadaşı Yusuf Can B13'te yatan kader mahkumlarına gelsin demiş. Senin yokluğuna. Yusuf Akagündüz'den Dilan Akagündüz'e, canım kardeşim Yusuf Akagündüz'e, Dilan Akagündüz'den Adanalı Ayhan Döneceğin Bir Gün parçasını çalmanızı istiyorum demiş. Yokluğuna. Alabilirsek alacağız, alamazsak zaten söyleyeceğiz. Bakalım son şarkı kimden gelecek? Alışamadım, hey, hey. Öncelikle iyi yayınlar dilemiş, kolay gelsin demiş Aleyna Hanım, teşekkür ediyoruz. Ahmet Kaya'dan Sazaniye Gelmedim parçasını canım Biricik babacığım Hakan Polat başta olmak üzere abisi Savaş Polat, kardeşi Murat Can Abbasoğlu için istemiş. Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Ceza Evinde yatmakta olan abisi Yusuf Can Özdemir, Erkan Salman ve Turan Budak için Uygar Doğanay'dan Gel Yürek Yaran parçasını istemiş ama Uygar Doğanay sanatçı sınırımıza geldik. Hem şu an çalıyor efendim Alışamadım parçası, onu gönderelim. Bu arada Şaka Baba'yı da seslendik ama Uygar Doğanay'dan Başaramadım parçasını ekleyemedik. Alışamadım parçasını armağan edelim. Meskenim yalnız. Hayırlı yayınlar, ben Erzurum'dan Soner Köseoğlu demiş. 12 koğuşunda yatmakta olan can kardeşlerim, abilerim Mesut Maldır, Urfalı Şerif, Urfalı Baki, Mecnun Bakır, Ruhat Eren, Beytullah Dinç, Vural Etreci, Vedat İlkmi kardeşlerime Sivaslı Nazo'dan Yara Gibisin parçasını istiyorum demiş. Kolay gelsin demiş. Alışamadım. Yastığım taş oldu. Helin Hanım, radyoya geç açtım, mesajımı okudunuz mu demiş Çetin Bey. Size kaç programdır sesleniyoruz, Çetin Bey'den bir yanıt alamıyoruz efendim. Çetin Bey şu an bizleri dinliyorsa eğer dinliyorum diye mesaj atsın, bir bakalım. Kolay gelsin demiş Sayım Hanım'ımız gelmiş, hoş gelmiş. Aram Serhat'tan istediğiniz parçaya bir bakacağım ama listem büyük ihtimal dolmuştur. Şu an bir aksilik var ama düzelteceğim. Can parçam oğlu Muratcan Abbasoğlu ve abim Hakan Polat için istiyorum. Ayrıca size de gelsin, iyi ki varsınız. Şimdiden teşekkürlerini iletmiş. Sizler de iyi ki varsınız. Hemen bir bakalım.
2: Helin ablacığım, bir de manifestan post pembe çalabilir misin? Muratcan Abbasoğlu için.
0: Esmacık dur, sesine bir şey oldu.
2: Helin ablacığım, bir de manifestten toz pembe çalabilir misin? Muratcan Abbasoğlu için.
0: Esma'cığım. Çok çalmak isterdim ama listem gerçekten bu sefer çok dolu. Bir bakalım ama yine, tamam mı? Haber veririm. Abla mesaj okuyorsun diye yazmıyorum. Sıraya karışmamak için ben buradayım, sizleri dinliyorum demiş Lamia Hanım. Biliyoruz efendim, kalbimizden hissediyoruz. Lamia Hanım her daim gerçekten bizleri dinliyor. Kolay gelsin Elin Hanım. Abileri Muratcan Abbasoğlu, Erhan Yüce, Volkan Erdoğdu, Suat Tayfur, Ferhat Sarağan, Özcan Kandemir, Erkan Batur ve Selçuk Can abilerime zaten birer parça alınmıştı. Mısra Hanım, aslında erken yazmıyorsunuz. 13.00'da yazan kaç dinleyicimiz var? 10 tane yaklaşık dinleyicimiz sadece 13.00'da yazıyor. 01'e hiç gelmiyorum bile. Nasılsın diye sormuş da Doğu Beyazıt Cezaevi B13 koğuşunda yatan kardeşi Velat Çelik adına ablası Mısra Şahin'den Cezadan Fark Var parçasını istemiş. Bizlere de armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Merhaba Helincim, geç kaldım, sarma sarıyordum demiş. Oh, afiyet olsun şimdiden. Bir saate baktım, şok, listen de dolmuştur kesin demiş. O zaman sıradaki tüm güzel parçalar canım eşim Savaş Polat'a gelsin. Onu çok seviyorum, Rabbime şükür. Bitti bitecek, sevgilerimle kolay gelsin demiş. Listen dolmadıysa Ahmet Kaya'dan Şiire Gazele parçası istemiş ama Cahide Hanım, inanın size hiç sıra gelmez diye düşünüyorum. Ama güzel bir parça göndereceğim, size öyle göndermem. Çok sağ ol canım, benden sana gelsin sıradaki bütün güzel parçalar demiş. İki gözümüzün çiçeği, teşekkürler. Size armağan olsun abla demiş, güzel bir video daha atmış Zeki Bey, teşekkür ediyoruz. Selçuk Can bizlere ulaştı efendim. Adem Kahraman ve bir bakalım Erhan Yüce'ye bol bol selamlarını göndermek istemiş ve Uygar Doğanay'dan Alışamadım parçasını armağan etmek istemiş. Bizler de Selçuk Can'a armağan ediyoruz efendim. Dinliyoruz. Ve bu arada Azat Kandemir'e de armağan etmiş.

0: senin yok.
1: Evet Ahmet Bey, Ahmet Sarıgen'e teşekkürler, güzel insan demiş. Bizler de teşekkür edelim. Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Cezaevinde A14 koğuşunda bulunan İsmail Aksakal, Adem Firaz, Ali Akbaş, Suat Yeşilkaya, Hikmet Sağlı, Suna İlhan, Mehmet Ali Durmuş, tüm tanıdık dostlara Ferhat Tunç'tan herhangi bir parça istemiş, selamlarını da iletmek istemiş. Evet, Ararat Fırın aramızda efendim, bu sıcakta bol bol kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Selam güzel ablam, kolay gelsin demiş, selamlar. Ararat Fırın'dan bana bol bol selamlar demiş. Bu sıcakta bize güzel bir şarkı çalar mısın demiş. Tabii ki güzel bir parça göndereyim o zaman. Serhat Bey'in istediği parça bu, umarım doğrudur. Bunu Mem Ararat'ta çalışan tüm dinleyicilerimize de gönderelim. Ararat, orada bir şey yazmışsınız ama tam anlamadım. Ablam saygılar sevgiler demiş Serhat Sökme. Teşekkür ediyoruz efendim. O zaman bu güzel parçamızı gönderelim. Yani çok da hareketli mi bilemedim ama bu parçamızı gönderelim. Size armağanımız olsun efendim. Tüm fırında çalışan dinleyicilerimiz gerçekten kolaylıklar diliyoruz. Hele bu sıcakta, yani bizler burada hani sunarken bile zorlanıyoruz. Bir de fırının içinde, Allah yardımcınız olsun gerçekten. Hatice Hanım, dinledim Helin Hanım, çok teşekkür ederim. İyi ki siz demiş. İyi ki, iyi ki Hatice Hanım o zaman. Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan amcam Mustafa Özer, babam Mehmet Özer, kardeşlerim İbrahim, Tarhan, Sedat Özer, Mehmet Aktaş, Sinan Sosun, Uygar Donay'dan istediğiniz parçayı ekleyemiyoruz. Özkan Serhat Yeler A14 koğuşuna gelsin demiş. Ömer Kandemir, Adem Kandemir'e gelsin. Cengiz Yıldız'a, İbrahim benim arkadaşlık Sedat ekle diye yazmış. Yani bu şekildeydi mesajı. Akrep Kral teşekkür etmiş, rica ediyoruz. Hatice Hanım evet öyle olurdu demiş. Gökhan Bey ne yapıyorsunuz ya? Abla demiş İbrahim'e, istediğiniz parça yok efendim, bize öyle bir parça yok. Yollamak istiyorum demiş, anası çok var da demiş. Nasıl bir anısı olabilir? Küçükken hani böyle şey telefonları oluyordu ya, Barbie telefonları oluyordu hani böyle pembe. Hani açınca bir parça çalıyordu ya, o parçadan istemiş işte. Biz o parça aramaz efendim, yok. Serhat Bey bu arada şöyle dediğim gibi bilgilendirme yaptık ama ses konusunda bir arkadaşlarımıza tekrar bir söyleyelim. Bir bakalım istediğinizi yapabiliyorlarsa tabii ki bizim için de iyi olur. Helin Hanım demiş ki dünden beridir sizi dinliyorum ama kimseye bizi dinlemiyorsunuz demiş dinleyicimiz. İyi de benim dün programım yoktu ki. Çetin Bey yanlış bir kanalı mı dinliyorsunuz acaba? Benim dün programım yoktu açıkçası. Kimi dinlediniz ben anlamadım. Herkes mesaj atıp gidiyor demiş. Öyle varsa bize bildirin. Çetin Bey ile bir işbirliği yapalım. Saat 1'de atmıştım demiş. Ama Çetin Bey zaten saat 1'deyken sizlere seslendik. Ama dediğim gibi sizler cevap vermediniz. Dün de benim programım yoktu. Yani kimi dinlediniz bilmiyorum ama. Sevenleriniz o kadar çok, biz sona düşüyoruz demiş Mısra Hanım. Hiç öyle olur mu? Bu arada birden sonra gelen listeleri tabii ki alıyorum efendim. Bu parçalar arasında Mısra Hanım'ın da parçası oluyor ama hep ikinci üçüncü mesajı atınca mesajı geç okunuyor. Parçası normalde alınıyor. Adem Bayar aramızda efendim, Adem Bey'e selamlarımızı iletelim. Evet bize bir tane de video atmış, hemen bir açalım. Yolda giderken bizleri dinliyormuş, selamlarımızı iletelim efendim. Dikkatli sürüşler. Teşekkür ederim Helincim, canın sağ olsun demiş Cahit Hanım. Zaten çalan bütün şarkılar çok güzel, bu güzel parçalar eşliğinde sarma sarmak da ayrı güzel demiş. Emin olun yemesi de çok daha güzeldir efendim. Kolaylıklar dilerim. dileyelim ve tüm güzel parçaları Cahide Hanım'a da gönderelim. Şöyle bir bakıyorum mesajların başka kaldı mı diye. Bu arada Selçuk Can radyo çalışanlarını da armağan etmek istemişti. Armağanı için de teşekkür edelim. Sıradaki parçayı da armağan edelim. Ve sırada iki tane parça göndereyim ki ben de bir listemi kontrol edeyim. Bir teknik problem var, onu çözmeye çalışacağım. Serhat Bey'in istediği parçayı gönderiyorum. Ararat Fırına da tekrardan selamlar efendim. Parçamız armağanımız olsun. Onun ardından Rojdağ'dan güzel bir parçayı Bodrum'a gönderiyoruz efendim.

Evet, size bir parça daha göndereceğim. Sonra veda için burada olacağım efendim. Şimdi dinleyicilerimizin şarkıları yaklaştı. Bir bakalım buradaysalar hemen çalalım. Cihan Narboğa burada bizleri dinliyor mu acaba? Çünkü parçası geliyor efendim. Dinliyorsa parçasını eklemiş olduk zaten, silmeyelim. Boşuna gitmesin değil mi? Bu arada Mem Ararat'tan yazan Serhat Sökmen, size güzel bir parça göndermiştim ama sıradaki parçamızı da armağan edelim, olur mu? Mesajınızı da okumuştum, belki duymamış olabilirsiniz. İran'dan Mahdiye Hanım şu an aktif olarak dinliyor değil mi? Muhammed Musa da aynı şekilde dinliyor mu acaba? İran'dan Mahdiye Hanım ve Muhammed Musa aktif olarak dinliyorsa parçanız yakın efendim, gelecektir. Bizi bir bilgilendirin burada mısınız diye. Eğer burada değilseniz efendim, şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimizin parçaları kaldı, onları ekleyelim. Erzurum'dan Soner Köseoğlu da burada mı efendim? Erzurum'dan Soner Köseoğlu. Zaman geçmez. Çetin Bey'in parçasını ekleyemedik. Kendisi eğer buradaysa mesajını da okuyalım. Şu an dinliyorsa mesajını da okuyalım. Hatta parçasını da Ahmet Kaya'dan alamayacağız ama mesajını okumuş olalım. Yani kısacası buradaysa buradayım diye yazsın Çetin Bey. Bu arada Cahide Hanım, sıradaki güzel parçayı size de gönderelim. Sarma sararken güzel gider. Evet, Cihan Narboğa sanırım anladığım kadarıyla bizleri dinlemiyor. Dinleseydi buradayım diye yazardı. Aynı şekilde İran'dan Mahdiye Hanım, Muhammed Musa da bizlerle değillermiş. Bunu öğrendik. Erzurum'dan Soner Bey de burada değilmiş. Tabii Çetin Bey de artık bizleri dinlemiyormuş. Onu da öğrendik. Bunları niye için sordum? Çünkü şu an şarkısı kalan dinleyicilerimiz var. Ama bunların hakkına da girmemek gerekiyor. O yüzden bir parça siz dinleyin. Ben de listeyi düzelteyim.

0: şarkı şimdi radyonda.
1: İstediğin şarkı radyonda.
2: Evet, bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Teşekkür etmiş Helincim demiş, gelin birlikte yiyelim. Eğer gelmesen de sarma sözüm olsun, size illa yapıp getireceğim demiş. Zahmet etmeyin Cahide Hanım, ben öyle konuşuyorum. Teşekkür ediyorum efendim, sizlere afiyet olsun. Bize teklif etmeniz bile güzel bir şeydi, teşekkür ediyoruz. Evet, Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor parçasını ekledik efendim. Atılış sırasına göre kim daha önce attıysa listemize onları ekledik. Her zaman yaptığımız şey yani. Servet Kocakaya'dan Zindan parçası, Cezadan Fark Var ve Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günlerle bugünkü listemize son vereceğiz efendim. Evet sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, bugün de Hayata Dair programında birlikte geçirdiğimiz sürenin sonuna geldik. Bugün sizlerle hayatınız bir film olsa olmasını ister miydiniz diye konuştuk ve o filmin adı ne olurdu diye de mesajlarınızı aldık. Gelen cevaplar da gösterdi ki gerçekten hepimizin hikayesi çok başka. Yoluna. Kimi hayatını sabırla, kimi mücadeleyle, kimi de yeniden başlamalarla anlatıyor. Sarmış. Bugün mesaj gönderen, parça isteyen, selamlarını ulaştıran ve yalnızca radyosunun sesini açıp bize eşlik eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Bütün parçalara yer vermemiş olsak da hiçbirini görmezden gelmediğimizi bilin. Bizler için gerçekten önemli ama bizim de belli bir kurallar eşliğinde devam etmemiz gerekiyor. Cuma günü kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Mikrofon başında ben Helin. Hayata Tahir programında Cuma günü saat 14'te yeniden buluşacağız. Yaşasam ölsem mi? Evet, o zamana kadar kendi hikayenizin değerini unutmayın. Başrol sizsiniz. Kalemi de mümkün olduğunca başkasının eline bırakmayın. Kendinize ve birbirinize iyi davranın. Hoşça kalın efendim. Güzel bir parçayla sizi baş başa bırakıyorum. İki seçenek arasında kalanlara ve karar vermenin ağırlığını bilenlere gelsin efendim. Ahmet Kaya, Karar Vermek Zor.

0: Yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
2: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
3: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
4: Görüşürüz kardeşim.
5: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz, kişisel verimiz.
2: Görüşürüz.
5: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
6: Merhabalar.
4: Soldan ikinci öde.
6: Teşekkür ederim.
5: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
6: Mehmet.
2: Abi ne yaptın ya? Ay şu çocuk da ben halledeceğim. Mehmet. Ayşe koş yardım çağır.
5: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
7: Radyo.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Çok affedersiniz Seyfo dayı, bir şeyiniz yok ya.
4: Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
5: Yaya geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
4: Bunu unutma.
6: Yavaş git. Yürü kızım.
3: Daha yavaş. Seyfo dayı, neden yanındasın?
4: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
5: Öncelik hayatın.
4: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

hatin axir zemane Ev çi devre çi devrane Em hatin axir

istiyorum, duymak istiyorum. Kalbimde ruhunu duymak istiyorum, görmek istiyorum, görmek istiyorum. Gözümde gözünü.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurulsun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımda dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifreni paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
1: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
0: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
2: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
0: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
3: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
0: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
4: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
0: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
5: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
0: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

her şeyi duyansın. Sana gelirken nehirleri, denizleri açtım. Ne bir an umudum gitti, ne de rotam şaştı. Bir krater ya da bazen bir buluttan taştım. Gözüm çölden kuru, gönlüm okyanustan yaştır. Demini alır gün geceden, aklımdadır yüzün. Aklıma düşünce yüzün şaşar tersim düzüm.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

0: Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

yüreğim acıdı yine bu sabah. Yokluğunun yasını yaşıyorum. Gözlerimden düşen her damla ömrümde ömür alıyor. Senden kalan acı kırıntılarımı yaşıyorum şimdi.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Bir akşam vakit ayrılık, saatler yalnızlığa dönüyor mağrur. Yabancı düşler kalmış dünden geriye, yürekler pişmanlığa çarpıyor mağrur.

0: Sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.
1: Radyo Doğu Bayazıt.